ağlamalı buna şimdi. Öyle bir karanlıktı ki ruhuma sindi. Mutluluk geldiğimden hızlı gitti. Bir gönül bağlamalı buna şimdi. Yola düşmeli ardından tüm korkuların. Yerle bir etmeli en hakikatli orduları. Yolu bitirmek için en gerekli yoldur adım. Güneşe hasret bırakmalı bir

Mesafeler, seven mesafeleri hesap eder. Gönlüm yokluğunda mesane pert. Mesafeder tokunmuyor ulu orta esamede. Yola düşecek ulufem yoktu sadece. Ne sade dert. Seni sevmek, sensizlik yere düşmek gibi büyük bir sahneden. Ağlasan ağlanmaz değil mizah desen tıpkı senin gibi. Bazen kibar bazen de sert.

0: Reklam tanıtır. Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da.

0: Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme,

0: ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü Silifke'nin kırsal mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununu Gökler Deresi içme suyu yapım işiyle kalıcı olarak çözüme kavuşturdu. Proje kapsamında terfi merkezi yenilenerek 11 kilometrelik içme suyu hattı döşendi ve 2 yeni su deposu inşa edildi. 22 mahallede yaşayan yaklaşık 25 bin vatandaşı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturan ve artan nüfus nedeniyle yaşanan su yetersizliği sorununu gideren Gökler Deresi içme suyu yatırımı sayesinde tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri açısından da önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında 2025 yılında başlattığı Güller ilçesine özgü leklek fasulyesi tohum desteğine Şeyh Ömerli Mahallesi'nde devam etti. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Günler'de yaşayan vatandaşların 50 yıldır kullandığı ve bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmayan yolda çalışma başlattı. Büyükşehir'in sorumluluk alanında olmamasına rağmen Günler ilçesinde yer alan Taşoluk ve Halifeler mahallelerine ait 9 kilometrelik yolda gerçekleşen çalışma sayesinde üreticiler, yaylacılar ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar açısından daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakım Evi ve Yaşam Alanı, sahipsiz ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlar için güvenli bir yaşam alanı olmaya devam ediyor. Yaşam alanında 400 köpek ile 105 kedi misafir edilirken, burada bulunan can dostların yalnızca temel ihtiyaçları karşılanmıyor, yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlar sağlıklarına kavuşurken sosyalizasyon süreçleri de destekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmıyor. Çocuklar bilimsel veriler ışığında ve çevre bilinciyle büyüsün diye her detayı düşünülen Türkiye'nin ilk iklim ve çevre temalı bilim merkezinde çocuklar astronomi ve uzay bilimleri, deniz bilimleri ve su altı keşfi, iklim, çevre ve inovasyon ile temel bilimler atölyesinde bilim ve eğlence dolu bir yaz geçiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran

0: çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri başladı. Şenlikte çocuklar oyunlar, atölyeler ve sahne gösterileriyle doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor. Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri yaz boyu değişik köylerde birbirinden eğlenceli gösterilerine devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Buse Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle

0: yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için tura çıktı. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent kumar oynadığını kabul ederek "Hırsıma ve zaaflarıma yenildim" dedi. Levent dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu. Narin Güran cinayeti davasının sanığı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında dava açıldı. İbrahim ve Mehmet Bahtiyar hakkında hazırlanan iddianamede araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi. Sanıklar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlıklar devam ediyor. Mevcut tek tip asgari ücret uygulaması yerine sektörlerin maliyet yapılarıyla şehirlerin ekonomik koşullarını esas alan yeni bir model üzerinde çalışıldığı ifade edildi. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınav tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Afganistan'ın doğusunda pazartesi günü sağanak yağışların yol açtığı ani sellerde en az 20 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi ise kayıp. Felaketten en çok Nuristan bölgesindeki Parun etkilendi. Kent belediye başkanının da kayıplar arasında olduğu 80'den fazla sakinin ise yaralandığı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında küçük ölçekli meyve üreticilerine feromon yapışkan tuzak desteği başlattı. Proje kapsamında kent genelinde 2700 üreticiye 80 bin adet tuzak dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8037 olaya müdahale etti. Mersin Belediyesi 2971 yangın, 649 trafik kazası, 362 su baskını, 3537 kurtarma ve 493 diğer acil durum olayında görev aldı. Erdemli Belediyesi tarafından birçok belediyede olmayan stratejik yatırımlar arasında yer alan asfalt planti tesisi kuruldu. Saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt planti tesisi sayesinde maliyetten %30 kar edilirken zamandan da önemli bir kazanım sağlandı. Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı Sosyal Tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Topsakaloğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kurallara göre teknik fauller niteliği ve ciddiyet derecesine göre iki farklı kategoriye ayrılacak. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, FIFA sıralamasında zirveye yerleşti. Turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye ise 27. sırada yer aldı.
3: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 22 Temmuz Çarşamba ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de manşet programımıza başladık. Ve bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Bizleri İçel TV, Sant TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sant TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri izliyorsanız, dinliyorsanız hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız, belasız bir sürüş gerçekleştirmenizi istiyoruz. Trafik kurallarına riayet edelim diye de tekrar hatırlatalım. Tabii eğer iş yerinizde veya evlerinizde radyolarınız vasıtasıyla dinliyorsanız sizlere de kolaylıklar diliyoruz.

Esnaflarımıza hayırlı bol kazançlar temenni ediyoruz. Sıcaklar arttı biliyorsunuz. Lütfen özellikle yaşlılarımız, çocuklarımız ve kronik hastalığı olanlar mutlak surette gündüz saatlerinde özellikle saat 12 itibariyle dışarı çıkmamaları uzmanlar tarafından önemli istenmekte. Güneş çok sert ve gerçekten çok büyük sıkıntılara sebebiyet verecek düzeyde bir sıcaklık var. Nefes alma noktasında zorlanan insanlar oluyor. Ve burada unutmamamız gereken bir konu daha var ki çok önemli bir konu. Mesela biz insanlar bu sıcak havalarda ne yapıyoruz? Genelde soğuk suyla bu kaybettiğimiz vücut ısısını, ter yoluyla attığımız vücuttaki su kaybını su içerek telafi etmeye çalışıyoruz. Küçük dostlarımız var biliyorsunuz, sokaklarda bulunan küçük dostlarımız var. Lütfen onlar için de bir kap su koymayı ihmal etmeyelim ve mümkün mertebe eğer imkanlar ölçüsündeyse o kapları da değiştirelim arada bir. Suları değiştirelim çünkü havaların sıcaklığından o sular da ısınıyor. Sevgili canlarımız da öyle sıcaktan bunalmasınlar diyelim. Evet, esnafımız bunu gerçekleştiriyor, bunu yapıyor. Gerçekten onlara teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İşte hem mama kabları koyuyorlar, hem su kabları koyuyorlar. İşte dostlarımız, sokaktaki dostlarımız da bundan sebepleniyor, nasipleniyor. Ne diyelim, işte bu şekilde birbirimize yardımcı olacağız. Bu doğa, bu ortam sadece bizlere özgü, insanlığa özgü bir hayat değil. Diğer canlı varlıklarla paylaşıyoruz biz aynı ortamı. Onları da lütfen ihmal etmeyelim, unutmayalım. Hem kuşlar hem kedi köpekler, onlar için de mutlak surette bir kenara bir su koyalım ve o suyu da ara ara değiştirelim. Evet, sıcaklıklar etkiledi insanları. Dün aşırı bir sıcaklık vardı. Hatta böyle boğucu bir, böyle insanlar üzerinde kötü bir etki yaratan, böyle bunalıma sokan neredeyse bir sıcaklık, bir nem oranı vardı biliyorsunuz. Bir baskın hava vardı. Bugün de öyle olacak. Biliyorsunuz uzmanlar uyarıyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri konusunda uyardı. Hatta o yetmezmiş gibi bir de Afrika sıcakları gelecekmiş. Bu konuyla ilgili de biraz daha dikkatli olmamız, biraz daha tedbir elden bırakmamamız gerekecek diye düşünüyorum. Lütfen, işte görüyorsunuz, serinlemek için de her geliş güzel yeri de yüzmek veya serinlemek adına girmemek lazım. Sular çok güvenli alanlar değiller. Lütfen bu konuda da hani çok da suya güvenmemek lazım. Ne kadar çok iyi yüzücü olursanız olun, bir dip akıntıyla maalesef o profesyonel yüzücülüğünüz bile kâr etmiyor. O yüzden mutlak surette bu konuda da dikkatli olalım. Çocuklarımızı uyaralım bu konuda. Ve bu atlamalar, bakın yapıyor orada, bir atlama gerçekleştiriyor. Bu atlamaları yaparken de lütfen dikkatli olalım. Yani önce bir dibi, hani hep şey vardır ya, mesela bir iş yeri de açarken önce bir fizibilite çalışması yaparsınız. Önce bir orayı dolaşırsınız. Açacağınız yerde ne var, ne yok, hangi dükkanlar var, hangi yollar var, kim nereden nasıl geliyor gibi bir fizibilite çalışması, adaptasyon yaşarsınız ya o bölgeye. Suda da bunu yapmak lazım. Yani illa atlayacaksanız da önce bir suyu yoklamanız lazım. Derinliğini yoklamanız lazım. O alanda kayalıkların mevcut olup olmadığını görmek lazım diye düşünüyorum. Ama hani çok da yükseklerden atlamanın da pek mantığını bulamıyorum ben. Adrenalini farklı alanlarda kullanalım. Bu konuda lütfen geri dönüşü olmayan bir anlık hata hayatımıza mal olabilir. Buna değer mi? Değmez. Yani o yüzden tedbiri elden bırakmamak lazım diye bir kere daha söyleyelim. Sahillerimiz biliyorsunuz doldu taştı. Özellikle dışarıdan da gelen misafirlerimizle birlikte sahillerimizde çok büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Yani neredeyse dip dibe insanlar denize giriyor, havuza giriyor. Bu da tabii insanoğlunun olduğu yerde kirlilik oluyor ya ister istemez.

Burada biraz daha denizi kirletmemek adına bir özen göstermemiz gerekiyor. Hem denizi hem sahillerimizi kirletmemek gerekiyor. Birçok sahilimizde özellikle yüzülebilir alanlarda mavi bayraklarımız var. Bu ne demek? Bu şu demek. Deniz gayet iyi, gayet elverişli, sağlık açısından da elverişli ve temizlik açısından da uygun, hijyenik açıdan da uygun gibi nedenlerden dolayı mavi bayraklı koylarımız, işte beachlerimiz, tatil bölgelerimiz var, alanlarımız var. Lütfen bu konuda belirlenmiş yerlerde yüzmeyi tercih edelim ve çevreyi lütfen temiz tutalım, kirletmeyelim. Yediğimiz, içtiğimizi lütfen bir poşete koyalım ve her alanda mutlaka bir çöp konteyneri var. O çöp konteynerlerini kullanalım. Etrafımızı kirletmeyelim. Nasıl görmek istiyorsak öyle bırakmamız gerekiyor. Ama maalesef bu konuda da çok iyi değiliz. Sahillerimizde de yine kirlilikler var, yine kirletenler var, yine denize pisliklerini atanlar var, çocuk bezlerini atanlar var. Hala var maalesef. Yani bunu anlat anlat hala hep şu mantık var ya, ya deniz alır götürür, deniz temizler. Bu mantıkla hareket ediyoruz. Yani şöyle mi düşünmek lazım? Düşünsenize sokak hayvanı geliyor senin evine pisliyor. Yani nasıl olsa sen temizleyeceksin. Nasıl olsa evde sen de temizlemiyorsun. Robot süpürgen var. Bu mantık doğru bir mantık değildir. O yüzden hani deniz temizler diye her türlü pisliğimizi de oraya bırakmamamız lazım. Bakın bu güzel alanlar, bu güzel sahil. Gerçekten hani arayıp da bulamayacağımız alanlar. Hani bazen bizimkiler alıyorlar Yunanistan'a gidiyor ya çoğu. Burada o kadar güzel koylarımız, o kadar Türkiye genelinden bahsediyorum ve Mersin'den de bahsediyorum tabii ki. O kadar güzel koylarımız, o kadar güzel tatil bölgelerimiz, yerlerimiz var ki. Yani neden Yunanistan'a gidersiniz onu da anlamış değilim. Yani hele hele Yunanistan gibi bir ülkenin hasmane tutumlarını bile bile oraya gidip o turizmine canlılık kazandırmak, onlara para kazandırmak valla bilmiyorum. Yani biraz oturup düşünmek lazım. Biraz da milliyetçi olmak lazım bu konuda. Biraz da ülke sevdasını en üst seviyede taşımak lazım tatil planı yaparken de. Burada dikkat etmemiz lazım diyelim. Şimdi dün tüm Türkiye gittik, bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bakın orada bir araç yoğunluğu var mesela. Değil mi? Yani araçlarımızı muayeneye götürüyoruz. Ne yapıyorlar? Kusurlarını söylüyor, eksiklerini söylüyorlar. Bir işlem yapıyorlar mı? Hayır. Yani hani o kusurların veya eksiklikleri tamamlanıyor mu, tamir ediliyor mu? Hayır. Sadece şu kusurun var deniliyor. Yani bunun için büyük bir efor, büyük bir çaba, büyük bir zahmet yok aslında baktığınızda. Ama 3.000 lira, 4.000 lira gibi rakamlarla oraya ödeme yapıyorsunuz. Dün şöyle bir düşündüm orada otururken beklerken bir sürü araç geliyor. Yani gelenin gidenin haddi hesabı yok. Ve şunu beklerdim. Ya tamam. Hadi zaten bu konu biliyorsunuz çok konuşuldu. Türkiye verilen bu paralar çok gereksiz diye çok konuşuldu biliyorsunuz. Yani niye bu kadar para veriliyor? Yani tadilat yok, tamirat yok. Sadece kusurunu söylüyor. Bunun için 3.000 lira, 4.000 lira gibi bir rakam alınıyor. Ve orada bekliyorsunuz. Bir de bekliyorsunuz. Hem para vereceksiniz, bekliyorsunuz. Bak para vermek için gittiğiniz yerde bekliyorsunuz, bekletiliyorsunuz. Şimdi insan oraya şunu yapar. Bakın o insanlar orada sıcakta. Kafe gibi bir alan oluşturmuşlar. Orada bir su içiyorsunuz 15 lira. Bir su, küçük su 15 lira. Ya bari suyu bedava ver. Değil mi? Ya oradaki insanlara şey, küçük bardak sular var. Onlardan ikram edin ya. Ya o insanlar oraya gelip 3.000 lira, 4.000 lira para veriyor. Yani bir su ikram et. Veya ne bileyim açık büfe yap oraya. Ya bunları yapamaz mıyız? Yaparız. Açık büfe yap oraya ya. Ha diyeceksin ki kardeşim açık büfede ben kime yetişeceğim? Ya bir yiyen bir daha yiyecek. Bir alan bir daha alacak. Doğru. Bizim de maalesef böyle kötü bir huyumuz var. Ha onu da aşabiliriz. Bak onu yeter ki siz iyi niyetli olun. Yeter ki bir şeyler yapmak isteyin. Biz size önerilerle güzel fikirler ortaya atarız. Ben bir düşündüm bunu, dedim ki burada mesela

kafeterya var, işte büfe gibi bir yer var. Tost da yapılıyor, işte poğaçada satılıyor. İçecek, meşrubat, çay sıcak satılıyor. Şimdi kardeşim bunu orada yine bir görevli olsun. Zaten oraya gelen herkes bir sıra numarası almıyor mu? Alıyoruz. Tamam, gidiyorsun, işlemini yapıyorsun, arabanı park ediyorsun, kilometre numaranı alıyorsun, gidiyorsun orada bankoda işlemini yapıyorsun, sıra numarası alıyorsun. Şimdi o sıra numarasıyla artık sistem değişmiş oldu. Daha önce anons ediyorlardı kanala çağrıyı. Bu sefer o fişinle, ilk girdiğin, aldığın sıra numarasıyla, işlem yaptığın sıra numarasıyla bekliyorsun dışarıda. Ekran yapmışlar güzel. Orada hangi kanala gitmen gerektiği sıra numaran çıktığında gidiyorsun, arabanı çekiyorsun. Güzel. Buraya kadar her şey güzel. Ya bir de oraya biraz daha sandalye koyamaz mıyız? Yani o kadar para bayılıyor insanlar oraya. Yani nereden baksan 100 kişi geliyorsa 20 tane sandalye. Yani bu, bilmiyorum, bu işletmecilik vasfını, işletmecilik ruhumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Yani insanlar orada beklerken sıcakta kavrulmasın, serinlesinler. Dışarıya ya şeylerde, kafelerde olur ya pervaneler, büyük pervaneler. Ya ondan takın mesela. Çok mu zor? Ha, o kadar para veriliyor. Bak, o kadar para veriliyor. Bari insanları bu şekilde memnun ederseniz olmaz mı? Mutlu ederseniz olmaz mı? Hizmet üretirseniz olmaz mı? Şimdi aldım o fiş numarasını, geldim oraya. Self servisin olduğu yere, zaten orada bir görevli olacaktır. Alacağını alacak orada. Numarasını oradaki görevli kaydedecek işte. 1252. Tüm numaram oydu. 1252 aldı. Hakkını kullandı. Tam bitti. Ha, bir dahaki gelip oradan kullanmak istediğinde oradaki görevli senden fiş numaranı isteyecek. Sıra numaranı isteyecek. E sen bir daha 1252'yi gösterirsen ya zaten kullanmışsınız diyecek. Ya bakın, çözüm çok basit. Yeter ki bir şeyler yapmak isteyin. Yeter ki oraya gelen insanlara güler yüzü göstermek lazım. Yani o insanlar zaten oraya geldiği zaman, dün şu konuşuldu orada da yine. Ya biz buraya gereksiz para veriyoruz. Haklı, nüansına bakarsan haklı. Neden haklı? Çünkü bir işlem yapılmıyor. Ya 4000 liraya ben arabamda ne eksiklikler var öğreniyorum ben orada. 4000 liraya. Ben bugün ekspertize gitsem aynı işlemi yapacak, üstelik her tarafına bakacak, 1000 lira 2000 lira para vereceğim, değil mi? Şimdi bakın, bazı şeyler vardır ki madem bunu alıyorsunuz, tamam alıyorsunuz, tamam eyvallah. Ya biraz da hizmet kalitesini standart. Bir de şey yazmışlardı orada, hani içeride fotoğraf çekmek, video çekmek yasak, bunu belirtmişler, izinsiz kullanmak yasak diye. Onu çekemedim. Yazmışlar kalite politikamız diye. Yazmışlar kalite politikamız, maddeler halinde uzun uza diye yazmışlar. Abi ben orada sıcaktayım. Dışarıda oturacak sandalye yok. Hangi kalite politikasından bahsediyoruz acaba? Nasıl bir kalite politikasından bahsediyoruz? Ya arabama baktın, ne yaptın? Baktın, kusurlarımı söyledin. Hangi kaliteden bahsediyoruz? Ya bunu bize izah etmeniz lazım. Hangi kaliteden? Ben oraya geldim, oturacak yerim mi var? Yok. Ben oraya geldim, kışın ısınacak veya yazın serinleyecek bir ortamım mı var? Hayır. Bir ikramım mı var? Hayır. Hangi kaliteden, hangi politikadan bahsediyoruz? Ya bunlar niye düzelmiyor? Bunlar neden verilmiyor? Ya evet kardeşim, biz zaten bu insanlardan bu parayı alırken hiçbir işlem yapıp sadece kusurlarını söylüyoruz. Bari onlara da gelmişken buraya kadar yollarda kimisi işinden izin almış. Kimisi yola çıkacak, bir an evvel muayenesinin olmasını bekliyor. Gidecek, yoluna çıkacak. Gibi gibi gibi. Yani bence bu konuda biraz daha iyimser olabiliriz. İnsanları mutlu edebiliriz. Sadece almak doğru bir yaklaşım değildir. Bir yandan da vermek lazım. Alırken aynı zamanda vermek lazım. Ya bu işin kuralı, kaidesi budur arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ya bu tür kurumlar, özellikle özel sektör, biliyorsunuz birbirleriyle yarışıyorlar. Şimdi bakın, eğer biz burada keşke alternatifler olsaydı, kalite artardı. Bak o zaman oraya o kalite politikası tam cuk diye otururdu. Şimdi düşünsene, sadece bir şirkete veriyorsun. Şirketin rakibi yok. Yarışacağı kimse yok. Herkes

zaten gidecek. Ama başka bir tercih imkanı olsa, başka bir firmaya da verilse bu işlemler, o zaman bir kalite söz konusu olacak. Evet kardeşim, ben buraya gelsinler diye, ben daha çok para kazanayım diye bu insanlara bir şeyler vereyim diyecek, değil mi? Şimdi yok, nasıl olsa gelecek kardeşim, ben niye ona izzet ikram edeyim ki? Düşüncesi oluyor. İşte iyimser olmamız lazım. Bence bu konuda sevgili yetkililerimizin devreye girmesi ve bence artık oraya giden insanların yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunması adına bir çaba sarf edilmesi. Ya hiçbir şey yapamadınız, sandalye atın oraya. Kaç kuruşuya sandalyeler? Ya o plastik sandalyeler, aynı bir şey, oraya koltuk moltuk da demiyoruz. Plastik sandalyeler. Ya keşke aslında hak ettiğimiz orada böyle koltuklar olacak, oturma grupları olacak, ama nerede? Yani biz hani azar böyle kanaat getirirken o az bile yok ortalıkta. Ya 100 kişi var, 20 tane sandalye yok arkadaşlar. Böyle olmaz. Yani bu konuda bence biraz daha hizmet alanını ve kalite politikası yazacaksak içeriye, bunun hakkını vermemiz lazım. Bunun hakkını çok iyi vermemiz lazım. Ya şeyden geçtim, daha önce anons yapılıyordu. Hala anonslar yapılıyor. Niçin? İşte arabayı yanlış yere park etmiş gibi anonslar. Abi yapılan anonsu anlamıyorsun. Ben kendimi dün yabancı bir ülkede hissettim. Bağlamış ağzını. Oo, ama ne diyor? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Nece konuşuyorsun? Ya bir şey söylüyorsun orada ama ne? Ya bir ses sistemi de yapılamıyor mu bu alana? Çünkü sonuçta orada bir hizmet veriyorsunuz ya. Ya bir mikrofon, hepi topu 4.000 lira, 5.000 lira. Hadi en iyisi 10.000 lira. Yani bunları düşünmek lazım. Yani oraya gelen insanları çok böyle hani zaten adam sıkıntı içerisinde, maddi kriz yaşıyor. Bir de geliyor oraya sadece hatalarını öğrenmek için 3.000 lira, 4.000 lira para veriyor. Bu zaten onun hoşuna gitmiyor. Ya bir de biraz izzet ikram konusunda hani gururunu okşamak adına, biraz daha onu teselli etmek adına, biraz daha onu böyle biraz daha huzurlu kılmak adına bir hizmet alanı oluşturmak gerekmiyor mu diye buradan sormak istiyorum. Başta hükümet yetkilileri olmak üzere tüm yetkililere bir çağrımdır. Araç muayene istasyonlarında gerekli oturma düzeni ve lütfen artık oradaki insanlara ikramlarda bulunun. En azından su ikramında bulunun. Suyu bedava verin. Evet, küçük su 15 liraydı. Gerçekten bir amca şey aldı, iki tane ekmek arası işte ne oluyor? Peynir, domates, iki tane de gazlı içecek aldı. Ödediği rakam 180 lira. Evet, ne diyelim? İnşallah bir gün bu sesimiz duyulur. Oradaki hizmet alanı da bence geliştirilir. Politika, kalite politikası ancak verilen hizmetle belli olur. Oraya yazı yazmakla olmuyor bu işler arkadaşlar. Keşke yazılanla olsa, biz her tarafı yazılarla donatırız. Kalite politikası, kalite politikası. En iyi biziz diye yazarız. Yazmakla olmuyor. Evet, şimdi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde en çok konuşulan konu kim? Cumhuriyet Halk Partililer tarafından en çok konuşulan konu. Şimdi bak, ben buna çok kızıyorum. Siyasi partiler kendi içlerinde yaşadıkları olumlu olumsuz şeyleri kabul ederim. Olabilir. Yani çok iyi de olabilirsiniz, çok kötü de olabilirsiniz. Bu bir ailedir. Nasıl ki aile içerisinde zaman zaman tartışmalar olmuyor mu? Oluyor. Zaman zaman sesler yükselmiyor mu aile içinde? Yükseliyor. Ama komşu duymuyor, komşu görmüyor. Mesele de odur, maharet de odur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir kavga içerisinde, ya halka bakıyorsun, ekonomik kriz derdinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir parti mi kuralım çabası varken vatandaşın dilinde, ya kardeşim emekli maaşına 3.000 lira zam geliyor. Bu 3.000 lira için aylarca konuşuluyor. Ama ben zaten bu 3.000 lira da gelse yine geçinemiyorum derdi varken ana muhalefet partisinin içerisinde hala yıllardır süren bir kaos, bir karmaşa var.

0: Şimdi ne zaman dönülecek? Ne zaman hani halkın yanına, halkın dertleriyle dertlenecek? Bunu bekliyor insanlar. Şimdi yeni parti. Hayırlı olsun. Köklü Cumhuriyet Halk Partisi, Ulan Der Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti bir şekilde lağvediliyor. Kim? Cumhuriyet Halk Partililer. Şimdi yazık değil mi, günah değil mi? Ben olsam bu ismi sonuna kadar devam ettiririm. Yani Ulan Der Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve Cumhuriyet'le yeşit bir partiden bahsediyoruz. Ama tabii ne diyelim, teveccüh öyle görüldü. Yeni bir parti oluşumu gerçekleştirildi. Hani diyecek de ki, kardeşim buttan başka yol kalmadı. Valla arkadaşlar, bilmiyorum ama hani ben şöyle düşünüyorum. Yani Ulan Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak her platformda dile getirilen bu söylem, şimdi ne oldu da bir anda geriye bırakıldı. Ben buna üzülüyorum. Yani hani tamam, evet, şunu da söyleyebiliriz. İnsanlar söyleyebilir. Evet, Cumhuriyet Halk Partili değilim ama Cumhuriyet Halk Parti'nin yok olmasına da karşıyım diyenler de var. Bak, bunu çok söyleyen var. Girdiğim her ortamda bu çok konuşuluyor. Ne diyeyim, öyle teveccüh edilmiş, öyle bir karar alınmış. İnşallah pişman olunmaz. İnşallah hani halkın o takdiri, halkın o teveccühü, inşallah tekrar olur olmaz, artık o önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Ama görülen o ki, yeni partiyle ilgili zaten Sayın Özgür Özel dün grup toplantısında konuştu. Aslında dünkü grup toplantısıyla ilgili haberimizi izleyelim. Şöyle bir tekrar anımsayalım, hatırlayalım. Sonra kaldığımız yerden tekrar devam edelim.
1: Uzlaşacak mı, yoksa biz onunla uğraşalım mı diyenler tekrar geliyorlar. Açık açık konuşmaya geldim, açık açık. Geliyor diyor ki, geliyor diyor ki sana, Ankara merkezli siyaset yap. Otobüsün üstünden in diyor. Ekrem'i bırak diyor. Onu AK Parti yargı kolları parçalayacak. Gel burada, çimento var, kum var, ağaç var. Karalım, eline verelim. Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök. Daha yaşın geç, 50 yaşındasın. 80'e kadar 30 yıl partinin başında oturursun diyorlar. İşte ayrım. Bugün yol ayrımındayız. Tarihin kritik kavşağındayız diyoruz ya. Öyle çok tarihi bir konuşma yapmayacağım dedir budur. Tarihi hatırlatacağım. Yol ayrımı burasıdır. Yol ayrımı AK Parti'nin kadın kollarıyla yenemediği, gençlik kollarıyla yenemediği, ana kademesinden umudunun olmadığı, siyasetçileri dışlayıp bürokratları getirdiği yeni düzen, kara düzen siyasetine bu memleketin namuslu temiz evlatlarını, kardeşlerini teslim edip onların üstüne beton döküp o betonun üstünde parti içi iktidarda mı oturacağım? Kardeşlerim için mücadele mi edeceğim? Onun kararının verildiği gündür.

kimse şundan şüphe etmesin. Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum. Ben onlarla değilim diyen diyebilir. Tarihin önünde, milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.

sahipsiz vatanın batması haktır. Sen, siz böyle sahip çıktıktan sonra bu vatan batmayacaktır. Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız?

0: mısınız? Haydi bakalım, yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Evet, işte böyle sevgili izleyicilerimiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim vatana, millete. Tabii dünkü bu grup toplantısı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da Özgür Özel'in yeni parti kararına ilk tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel dünkü grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda ederek yeni parti kuracaklarını duyurdu. Özel'in yeni parti kararına mahkeme kararıyla yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürmemesi üzerine yol ayrımına gitti. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında son kez milletvekillerine seslenen Özel yeni parti kuracaklarını resmen duyurdu. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp 80'i aşkın milletvekiliyle beraber yeni parti kurma kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine Özgür Özel ve partiden ayrılacak diğer isimlerle ilgili olumsuz yorumda bulunmayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız dediği öğrenildi denmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet, bakalım parti kuruluş aşaması ve kuruluşunda nasıl bir yol haritası çizilecek ve sonrasında neler olacak, kimler istifa edecek, kimler kalacak, kimler gidecek, hep birlikte önümüzdeki günlerde belli olacak ayrıntılar sevgili izleyicilerimiz. Tekrar ne diyeyim, hayırlı uğurlu olsun, tercih yapılmış, kararlar verilmiş görünen o. Zaten dünkü grup toplantısına da Sayın Özgür Özel başka bir yol bırakmadılar, bütün kapıları kapattılar, çıkış yollarını kapattılar, biz de yeni bir çıkış yolu yaratıyoruz kendimize diyerek zaten yeni partinin sinyalini net bir şekilde vermiş oldu. Evet, şimdi hemen gazetelerimize geçelim ve gazetelerin ilk sayfalarını paylaşalım. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Sanchez'e Kuba tebriği, Erdoğan telefonla kutladı. Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. İspanya'nın Dünya Kupası zaferi nedeniyle Sanchez'i kutlayan Erdoğan, Filistin konusundaki vicdani duruşun dünya kamuoyunda karşılık bulduğunu söyledi. Erdoğan, Gazze'de yıkıntılar arasında İspanya'nın şampiyonluğunu kutlayan Filistinlerin sevincinin Madrid'in vicdani duruşunun yansıması olduğunu ifade etti. Ve Ahbap'tan borç aldım. Ahbap'taki büyük yolsuzluktan tutuklanan Haluk Levent usulsüzlüklerini kabul ederken dernek paralarını borç olarak aldığını ileri sürdü. Tutuklandıktan sonra bir açıklama yayınlayan Levent şu itiraflarda bulundu. Dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı. Yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarıma borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Battım. Çıkamadım. Borsa kumar oynadım. Buyurun tüm rezaletlerimi itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok dedi. Ve derneğin çeklerini kendilerine kullandı. Ahbap'tan tutuklanan şüpheliler Levent'in yalanlarını boşa çıkardı. İş adamı Fatih Eke kripto şirketi devrinde 3 milyon doları ahbap çekleriyle ödedi, karşılıksız çıktı. Eski Sayman Hüseyin Küçük dernek adına çıkardığı çekleri kendi ticari meselelerinde kullanıldı. Muhasebeci Suzan Düşkün Ermintaş, derneğin parasından şahsa olan borç diye para gönderildi deniliyor. Ve para aklamadan cezaevinde diyor, ahbapla bağlantılı soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 kişi çete kurmak ve para aklamaktan tutuklandı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme zamanı Özgür Özel veda mesajı verdi. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi

Partisi grubunda son kez konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda eden Özel, yeni partinin kurulacağını açıkladı. Özel, il başkanlarının ardından parti meclisi ve MYK'nın toplanacağını, ardından milletvekilleriyle bir araya geleceklerini belirterek, yeni partilerimizi vekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz dedi. İlk istifa eden isim İzmir Milletvekili Murat Balkan oldu. Grup toplantısına gelen 83 Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partiye geçmesi beklenir, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste 136 milletvekili bulunuyor. Ve Yavaş'ın adına da konuştu diyor. Özgür Özel, sizinle değilim demeyen herkes bizimledir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı dedi. Ne Zeydan Karalar orada kalır, ne de Vahap Seçer dedi sevgili izleyicilerimiz, Sayın Özgür Özel. Ve Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Seçilmiş lider Özel son toplantısında ateşten gömleği giydik diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. Yeni partiyle iktidar yürüyüşü diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hukuki süreçler ve tartışmaların ardından grup toplantısında yeni bir parti kararını açıklayan Özgür Özel, köhne siyaseti geride bırakıyor, Türkiye İttifakı ile iktidara doğru yürüyoruz dedi. Özel, Atatürk Cumhuriyet ve misak-ı milli sınırlarıyla sorunu olmayan herkesi kucaklayacaklarını söyledi. İşgal altındaki binadan mirası ve meşruiyeti alarak çıkıyoruz diyen Özel, tüm demokratları kucaklayacaklarını belirtti. Başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere kimsenin geride bırakılmayacağını ifade eden Özel, milletvekillerinin yeni partiye geçişi sonrası ana muhalefet olacaklarını söyledi. Ve Diriliş Postası geleceği bıraktığı binaya 2,5 milyonluk kira diyor. Yeni partinin ilk büyük sorusu. Diriliş Postası'nın ulaştığı bilgilere göre Gelecek Partisi'nin yüksek kira nedeniyle boşaltmak zorunda kaldığı Ankara'daki eski genel merkez binası, Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için aylık 2 milyon 500 bin lira bedelle kiralandı. İddiaya göre Gelecek Partisi binada kalabilmek için son olarak aylık 600 bin teklif etti, ancak mal sahibi bu teklifi kabul etmedi. Aynı binanın bugün yaklaşık 4 katı bedelle yeni partiye kiralandığı öne sürülüyor. Henüz hazine yardımı almayan ve resmi gelir kaynakları oluşmayan yeni siyasi oluşumun yalnızca genel merkez için ortaya çıkan milyonluk maliyeti nasıl karşılayacağı Ankara kulislerinin en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi. Bu para nereden gelecek sorusu gündeme damgasını vurmuş bu arada. Demek parasına dokundu diyor. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren savunmalarda dikkat çeken iddialar yer aldı. Ahbap'ın 2022-2024 yılları arasında görev yapan eski saymanı Hüseyin Küçük, Haluk Levent'in eski yönetiminin ayrılmasının ardından yönetime tamamen kendi kontrolünde isimleri getirdiği öne sürdü. Küçük bu süreçten sonra Levent'in çek, senet ve gayrimenkul üzerinden borçlanmaya başladığını belirterek, bunların sebebi Haluk Levent'in kötü alışkanlıklarıdır, bu aşamadan sonra derneğin parasına dokunmuştur ifadelerini kullandı. Ve Hürriyet gazetesi, ABD uyandırıp gönderecek diyor. 34 yıldır Pentagon'a iş yapan F-35'leri görünmez hale getiren kaplamanın mucidi Türk iş insanı Ergün Kıklı Kovalı Hürriyet'e konuştu. Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35'in ABD'deki son durumu ve anlaşma halinde nasıl getirileceklerini anlattı. Ergün Karlı Kovalı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye ile ABD anlaşsa bile 6 adet F-35 şu anda uçabilecek durumda değil. ABD'de derin uyku denilen bir prosedürle korunuyorlar. Uçaklar korozyona karşı özel koruyucu sıvılarla doldurulmuş, hassas sistemleri mühürlenmiş halde. Önce uyandırılmaları gerekiyor. Bu çerçevede tüm yakıt hatları, hidrolik sıvılar ve filtreler yenilenecek. Yıllardır bekleyen kauçuk contalar kuruma ve çatlama riskine karşı tek tek mikroskobik testlerden geçirilecek. F-35'lere hayalet özelliğini veren boyası kontrol edilecek. Nem ve sıcaklığa bağlı deformasyon varsa yenilenecek. Bu süreç 6 ay ile 1 yıl sürebilir. Son olarak Türk pilotlara tazeleme eğitimi verilecek. Süreç sorunsuz ilerlerse F-35'ler Türkiye'ye doğru yola çıkacak diyor. Ve yeni partimizi kuruyoruz diyor. Haftalardır tartışılan siyasi hamle geldi. Özgür Özel dün son kez çıktığı meclis grup kürsüsünden yeni partimizi

0: kuruyoruz diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. Ve Karar Gazetesi, mahkeme kararıyla genel başkanlıktan ayrılan Özgür Özel son kez kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. Yeni partiyi açıkladı. Tarihi yol ayrımı diyor gazete. Ve Korkusuz Gazetesi, mahkemelerin çok kritik davaları zamanı yayıp ayak sürülmesi milyonları mağdur ediyor. Sadece mutlak butlana yaradı. Adli tatil emekliyi de yaptı diyor. Butlan davası gibi emekliye sayanın zan için Anayasa Mahkemesi'nin açılan dava da adli tatil sonrasına bırakıldı. Kayyumu mutlu eden gecikme emekliyi kahretti diyor. Ve Milat Gazetesi, İsrail itiraf etti, İran doğruladı, işgali Erdoğan engelledi. ABD'de Beyaz Saray muhabirlerinin yazdığı kitap, Netanyahu'nun Trump'a Kürt örgütlerle birlikte İran işgal edelim dediği planı Başkan Erdoğan'ın bozduğunu deşifre etti. İsrail bu durumu itiraf ederken İran'da Türkiye'ye teşekkür etti. New York Times muhabirleri yazdığı kitap bir sırrı deşifre etti. Kitapta 11 Şubat'ta Mossad Başkanı ve generalleriyle Beyaz Saray'daki kriz odasına giren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump'a İran'ı vuralım, rejimi değiştirelim dediği belirtildi. CIA direktörü ise Trump'a teklifin gülünç ve hayal ürünü olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'a bu savaşa girilirse Hürmüz Boğazı'nın kapanacağını ve ABD'nin silah stoklarının tükeneceğini aktaran CIA yetkilileri görevden alındı. Tam da o günlerde bir itirafta İsrail eski askeri istihbarat şefi Tamir Hayman'dan geldi. Erdoğan Trump'ı aradı ve İran işgal planını engelledi. Onun için bölgedeki Kürt örgütleri harekete geçemedi dedi. Türkiye olmasa İran'ı böleceklerdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in İran'ı parçalama yönelik planlarının Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve kararlılığı sonucu başarısız olduğunu söyledi. Arakçı, bu çok sağlam duruş, dolayısıyla Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye minnettar olduğunu ifade etti. Ve Milliyet Gazetesi, Gülistan soruşturmasında 1506 organize kötülük diyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 milyondan fazla kayıt incelendi. Doku'ya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği belirlendi. Ve Sabah gazetesi, rüşvet bagajıyla yeni partiye diyor. Özgür Özel yeni parti kararını Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsünden açıkladı. Yolsuzluk, rüşvet almak ve delege borsası kurmakla suçlanan Ağbaba, Bulut, Karabat, Özel gibi isimler Özel'in partisinin kurucusu olacak diyor. Ve Sözcü gazetesi, saray kuklası paşa olmam diyor. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıldığını resmen ilan etti. Gerekçesini de bu şekilde açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum amacına ulaştı. Seçilmiş yönetim işgale karşı Atatürk'ün yolunu seçti. Özel kurulacak partinin ana muhalefet olacağını belirtti. Ve Takvim gazetesi, böl parçala çal diyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel son kez çıktığı grup kürsüsünden yeni partiyi resmen ilan etti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüp gitti. Özel destekçileri ise eşyaları yağmalamaya çalıştı. Tarih tüm bu sahneleri siyasi alaka darbe olarak yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi dün en sancılı kırılmalarından birini yaşadı. Manisa Milletvekili Özgür Özel baba ocağını ikiye böldü ve gitti. 74 il başkanı ve 82 vekili de peşinden sürükleyen Özel, yeni parti kuracaklarını söyleyip seçmeni yine alt üst etti. Asıl utanç verici olan ise bu siyasi ayrılığın demirbaş hırsızlığına dönüşmesi oldu. Ankara ve birçok ildeki Özel destekçileri altlarındaki masa sandalyeyi gizlice yeni binalara taşırken yakalandı. Kılıçdaroğlu ekibi suç duyurusu yaptı. Özel'in yeni parti ilan etmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin saf belirleme krizi çıktı. Partide kalmayı seçiyorum diyen Erdal Beşikçioğlu'na yuvarlak davranma tepkisi gelince partiler iki ateş arasında kaldı. Ve son gazete Türk'ün, Özgür Özel yeni parti kuracaklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda. Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı bırakmak zorunda kalan Özgür Özel grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak veda etti. Her sorunun bir başlangıç olduğunu belirten Özel, biz artık gidiyoruz diyerek yeni bir yola çıktıklarını, yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Horonum. Havay.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtım.
4: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben

0: Reklam kazandırır. Busem Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80.000 adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4.875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağı.

0: Yaz.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2 yıl boyunca görev yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Özgür Özel'in kuracağı yeni partide CHP'den hangi isimler olacağıysa henüz netlik kazanmadı. Gürsel Tekin, başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içinde yer aldıkları gerekçesiyle İstanbul'da 7 CHP ilçe başkanı ve yönetimlerinin görevden alındığını açıkladı. İlçe başkanlarının tedbirli olarak disipline sevk edildiği bildirildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı iddianamesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Bir öğretmenle 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin iddianamede saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin eylemi günler öncesinde planladığı okulun krokilerini çizdiği ve dijital materyallerinde saldırıya yönelik hazırlık yaptığı tespit edildi. İddianamede tutuklu baba hakkında olası kast, anne hakkındaysa bilinçli taksir suçlamasıyla dava açılması istendi. ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki gerginlik devam ediyor. İran basınına göre ABD'nin saldırı açıklaması sonrası ülkenin genelinde birçok kent ve liman hedef alındı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda 13-19 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 682 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Halil Çopur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'de TAG otoyolunda aracıyla ters yönde ilerleyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Mersin'de çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirdiği belirlenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konuldu. Sürücü, sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Muayenesiz araç nedeniyle araç sahibine ayrıca 6.662 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın Dorses'ine sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü etkisini artıran sıcak hava, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Yetkililer olası yangınların kısa sürede büyüyebileceğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Mersin'in Gülnar ilçesinde üreticilere alternatif gelir sağlamak amacıyla aronya yetiştiriciliği için deneme üretimine başlandı. Deneme bahçelerinde gelişimi izlenen bitkinin başarılı olması durumunda ilçe genelinde yaygınlaştırılarak çiftçilere yeni bir üretim seçeneği sunulması hedefleniyor. Kayseri sporlu futbolcu Ethem Balcı, Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. 22 yaşındaki forvet oyuncusu 2026-2027 sezonu için Mersin İdman Yurdu'yla anlaşmaya vardı. Yeni Mersin İdman Yurdu 24 Temmuz'da genel kurula gidiyor. Genel kurulda yeni yönetim kurulu ve yeni hedefler belirlenecek. Kadınlar Handbol 1. Ligi'nde Toroslar Belediyesi Spor Kulübü kadın handbol takımı kadro yapılanmasını sürdürüyor. Mavi Beyazlılar baş antrenör Ayşe Minik ve kaptan Dilara Kaya başta sözleşme yenilerken dış transferde Gizem Dilek, Meriç Kaya, Maral Gürgöl ve Zeynep Sude Çolak'ı renklerine kattı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor. Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi.

0: Merkezi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Kemal İsteğin sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.

Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.

Evet, siyasette yeni dalgalanmalar kapıda bekliyor. Özgür Özel'in bundan sonraki hamleleri Türk siyasetinde önemli değişimlere imza atacağı da benziyor. Ama CHP bölündü. Beklenen oldu. Peki bu kime yaradı? Soru işareti. Şimdi efendim Teressüt Türkiye süreciyle ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretlerine gelelim. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile

görüştüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi mermerli salonda basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye yaklaşık bir saat sürdüğü belirtiliyor. CHP'li bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun girişte karşılarken görüşme sonrası herhangi bir açıklama olmadı. Numan Kurtulmuş bugün ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sonrasında DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran'ı, ardından Yeni Yıl grubunu ziyaret etmişti. Tabii ki terörsüz Türkiye süreci konuşuldu bu ziyaretlerde. Yeni yasa hazırlıkları meclise sunulacak, meclis kapanmadan karara bağlanacak. Ama şimdi partilerin konuya ilişkin olarak aynı görüşte olmaları da sokakta farklı bir yankı bulabilir. Tabii yani hangi maddelerle anayasaya aykırı mı değil mi, bunları görmek lazım. Hangi kanunlar hazırlandı ve meclise sunacak? Yani burada tabii ki üst düzeyde kabuller olduktan sonra mecliste bu kanunların sorunsuz bir şekilde çıkacağı belli. Ama iktidar kanadından yükselen sesler var. Referandum halkın onayını almadan olduğu bittiğe getirilecek, terörle ilgili, PKK terör örgütüyle ilgili kanunlar sokakta çok daha farklı yankı bulabilir ve sandığa da yansır. O yüzden bir şekilde sokağın nabzını da tutması gerekiyor. Yani bu referandum süreçleri tabii ki önemli, ama bir gerçeğin daha altını çizmek lazım. Vatandaşa rağmen, sokaktaki insana rağmen bazı yasaları çıkarmaya çalışmak tabii ki çok çok tepkiye de neden olabilir. Hassas bir konu. Gerçekten hassas bir konu. Tam da böyle terörle mücadelede çok büyük başarılar kazanmışken insansız hava araçlarının gücü ortada. Teröriste nefes aldırmıyor. Saklandıkları inde, mağarada, nerede olurlarsa olsun insansız hava araçları terörle mücadelede çok büyük etkiye sahip. Ve eskiden çok şehit verirdik. Özellikle işte o dağlık alanlara yapılan operasyonlarda çok şehitler verilirdi. Ama şimdi savunma sanayideki ataklar, güçlenmemiz terör örgütleriyle mücadeleyi çok kolaylaştırdı. Şimdi tam da böyle bir süreçte tabii ki demokrasi çok önemli. Bu tip siyasi çözümlerin sahaya sürülmesi, bu da çok önemli. Ama ülkenin bekasını tehlikeye sokacak, parçalanmaya gidecek önümüzdeki süreçte bir takım yasaların meclise gelerek yasalaşması hiç ama hiç sokakta karşılık bulmaz. Neden bahsediyorduk? Savunma sanayiden bahsediyorduk. Avrupa ile yarışan, değil mi? Hep böyle imrenerek bakardık. Ya İsrail bile pek çok savunma sanayi konusunda pek çok alanda Türkiye'nin fersah fersah üzerinde giderdi. Zaten Avrupa, değil mi, böyle Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin savunma sanayide ürettikleri silahlara imrenerek bakılır ve onları almak için yarışırdık. Şimdi devran tersine döndü. Evet. Bakalım ne demiş Bakan Göktaş? Belçika'nın Türk savunma sanayisine gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Özdemir Göktaş, Belçika'nın son yıllarda büyük bir dönüşüm geçiren Türk savunma sanayisine gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ilginin ülkemizin savunma kapasitesi

0: işbirliği ve üretilen insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok ürünü alma çabası içerisine girmesi Türkiye'nin savunma sanayide göstermiş olduğu başarılı çıkışın bir göstergesi sayılabilir. Şimdi Sayın Göktaş'a bir bakalım neler söylüyor.
1: It's foundation. I wish the friendly people of Belgium a bright future where peace, prosperity and well-being prevail. I will now continue my speech in Turkish. Değerli konuklar, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkiler uzun yıllara dayanan köklü bağlar temelinde gelişmeye devam ediyor.
0: Aradan geçen yaklaşık 2 asır... Konuklara, yabancı konuklara hitap ederken İngilizce konuşuyor bakan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, Belçika Büyükelçiliği konutunda Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Wilde ev sahipliğine düzenlenen Belçika Milli Günü programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, Türkiye ile Belçika arasında ilişkilerin uzun yıllara dayanan köklü bağlar temelinde gelişmeye devam ediyor. Aradan geçen yaklaşık 2 asır boyunca ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği her geçen gün daha da güçleniyor. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin en güçlü yönlerinden birisi ise hiç şüphesiz insani bağlarımızı oluşturuyor. Bugün Belçika'da yaşayan 300 bini aşkın Türk toplumu 62 yıldır ülkelerimizin arasındaki dostluğun en güçlü temellerini oluşturuyor şeklinde konuştuğu. Tabii ki Belçika ile Türkiye arasında sıcak ilişkiler var. Özellikle savunma sanayide ortaya çıkacak olan işbirlikleri bu ilişkiyi daha da güçlü hale getirecektir. Evet. Şimdi sınırlarımız ötesine gidelim. Barıştılar, barışıyorlar. Anlaşma masada imzaya açıldı, imzalar atıldı, atılacak. ABD, İran, İsrail arasındaki savaşın akıbeti artık tam anlamıyla belirsiz hale geldi. Bölgemizde yaşanan bir savaş. İran'la sınır komşusuyuz. Çok köklü kültürel bağlarımız var. 40 milyon Türk'ün yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türkiye kayıtsız asla kalamaz. Çünkü malumunuz Suriye'de iç savaş döneminde Türkiye sınırlarını korumak adına, vatandaşlarımızı korumak adına önemli güvenlik önlemleri almıştı. Sınır ötesine geçilmişti. Değil mi? Çok konuşuldu. Ama şimdi ABD-İran savaşı ile ilgili olarak bölgemizde diyoruz. Türkiye bundan nasıl etkileniyor? Ona bakacağız. Biraz sonra stüdyo konuğum, önceki dönem Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahyan Kızıltan olacak. Malumunuz Kızıltan köşe yazılarıyla ses getiren bir artık yazar oldu ve zaman zaman da ülke ekonomisiyle ilgili görüşlerini kaleme alıyor. Evet, şimdi bakalım Türkiye, İran, ABD savaşında nasıl etkileniyor? Piyasalar uyum sağladılar mı bu sürece? Bu çok önemli. Şimdi savaş ekonomisi de var. Önemli olan iş dünyasının uyum sağlayabilmesi. Bakalım bu gerçekleşti mi? Öte yandan İran boş bir ülke olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Hani en başında ya ne olacak işte İsrail, ABD el ele verip İran'ı vurmaya başladıkları zaman ve hatta Ali Hamenei'nin öldürülmesi, pek çok üst düzey komutanın ortadan kaldırılması, olayı bitirdi şeklinde yorumlayanlar da olmuştu, hatırlayalım. Ama İran öyle hemen savaşı, mücadeleyi bırakacak bir ülke değil. Tabii ki en çok en çok beklenen iki

Bir şey vardı. Bir, İran'ın içini karıştırmak, halkı ayaklandırmak, yönetime karşı bir mücadele başlatmak. İki, Kürt grupları, terör unsurları dahil olmak üzere kara savaşına zorlamak, İran'da bir gedik açmak. Bunlarla ilgili tabii ki İran çok sert bir duruş ortaya koydu. Ve bu projeler, bu senaryolar gerçekleşmedi. Ve üstelik ABD'ye destek veren, sınırlarını açan, üstlerini barındıran ülkeler de İran'a ciddi bir hedef haline geldi. İran'dan Kuveyt'teki ABD üstüne İHA saldırısı düzenlendi. İran ordusu Kuveyt'teki Kamp Doho'da bulunan ABD ordusuna ait mühimmat depoları ve lojistik ekipmanlarının insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurdu. İran ordusu Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına misilleme saldırıları sürdürüyor. Ordudan yapılan açıklamada Kuveyt'in batısındaki Kamp Doho'da bulunan ABD askeri tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği ifade edildi. ABD'nin devam eden saldırılarına karşılık olarak üstelik mühimmat depolarının ve konuta lojistik ekipmanlarının vurulduğu aktarıldı. Açıklamada İran Silahlı Kuvvetleri kutsal bir birlik içinde düşmanın her türlü yeni komplo ve maceralarına kararlı bir şekilde karşı koymaya hazırdır denildi. Kamp Doğan'ın bölgedeki ABD personeli ve ekipmanı için önemli bir destek merkezi olduğu biliniyor. Şimdi İran, evet gerçekten İran çok mukavemet gösteren bir, şimdi burada yani ABD çıkıp da biz savaşı kazanıyoruz, İran bizimle barışmak, anlaşmak istiyor şeklinde bir takım açıklamalar yapıyor. Ama hiç de gerçeği yansıtmıyor. Yani bugün algı açısından baktığımız zaman İran'ın üstünlüğü açık, net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Yani belli bir zaman sonra İran-ABD savaşının Hollywood sinema sektörüne ciddi bir malzeme olacağı gerçeği var. Vietnam'da savaşı kaybeden ABD beyaz perdede kazanmıştı. Algı bu yönde. Evet, Vietnamlılar kötü insanlar, barbar insanlar ama Amerikalılar işte bölgeye demokrasi, barış, huzur getirmek isteyen kahramanlar olarak işaretlenmişti. Yüzlerce film yapıldı. Evet, bununla ilgili olarak algı yönünden ABD haklı konuma getirildi. Şimdi İran'a saldırıyor ABD ve İsrail. Neden? Irak'a neden saldırıldı? Kitle imha silahları var dendi Irak'ta. Sonrasında hayır yokmuş dendi. Çok büyük bir paradoksla karşı karşıyayız. Şimdi İran nükleer silah üretecek ve dünyayı ateşe verecek. Gözünü kırpmadan İsrail başta olmak üzere işte Batı medeniyetini silecek. İddia bu. Bu yüzden ABD gidiyor İran'a saldırıyor. İnandırıcı mı? Değil. Değil. İsrail'i tehdit eden, varlığını tehdit eden hangi ülkeler ve hangi liderler vardı? Suriye, Esad, Irak, Saddam, değil mi? Ve buna benzer pek çok lider geldi geçti. İsrail'e karşı yok edildiler. Tabii ki Kaddafi'yi de unutmamak lazım.
Evet, Kaddafi'yi de unutmamak lazım. Şimdi

ve İran'da sıra. Domino taşı gibi tek tek devrilme konusunda ya böyle bir de izlenim yaratıyor işin gerçeği. Ama bakalım bölgede daha neler olacak. ABD'de bir gerçekten sağduyulu ses yok mu? Yani bu kadar barbarlığa karşı İsrail yönetimi Netanyahu'ya tam destek veren ABD, dünya baktığımız zaman Birleşik Milletler nezdinde haklı, haklı. Böyle bir vahşet, böyle bir soykırım, Gazze'de yaşanan soykırımdan söz ediyorum, görülmemiş. Çocuk, beşikteki çocuktan ta 80 yaşındaki neneye, dedeye kadar yok edildi. Resmi rakamlara pek kulak asmıyoruz. 80 bin değil. 300 bin kişi bombalarla yok edildi. Ve gelinen noktada hala orada çatışma ortamının devam etmesi için İsrail elinden geleni yapıyor. Şimdi soruyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde sesini yükselten ve yeter artık diyen sağduyulu bir ses yok mu? Var. Evet, var. New York Belediye Başkanı Mamandani, Netanyahu savaş suçlusudur. Ancak tutuklama yetkimiz yok dedi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu ancak Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında çıkarılan tutuklama emrini belediye yönetimi olarak uygulama yetkilerinin olmadığını ifade etti. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tutuklama kararını uygulama konusunda yeni bir açıklama yaptı. Mamdani sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır ifadelerini kullandı. Mamdani, Netanyahu'nun savaş suçları iddiasıyla tutuklanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan kararın haklı olduğuna inandığını belirterek New York Belediye Başkanı olarak bunun uygulama konusunda yasal yetkinin olmadığına evet olmadığını dile getirdi. Mamdani şöyle konuştu. Yönetimin Benjamin Netanyahu buraya gelirse New York şehrinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrini uygulayıp uygulamayacağını belirtmek için yürürlükteki yasalar kapsamında mevcut olan her yolu inceledi. Bu emri uygulama konusunda bağımsız yasal yetkimizin olmadığı açıktır diye konuştu. Evet. Evet, şimdi gerçekten Mamdani dürüstçe, evet, Müslüman bir belediye başkanı. İlk defa New York belediye başkanı. Onun da altını çizelim ama insanlık adına çok dürüstçe konuşan biri ve Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunun altını çizdi. Fakat tutuklama kararı var ama maalesef yetkisi yok. Şimdi herhangi bir ülkenin liderinin eğer ki böyle lahe gibi üst düzey bir mahkemede tutuklama kararı çıkarılmışsa adım atma imkanı yok. Ya bunun çok örneği var. Say say bitmez. Sınırdan çıktığı anda tutuklanır. İşte adaletsizlik bu. İşte maalesef gücün hakimiyeti. İnsanlar bunu istemiyorlar. Herkes için eşit
adalet işlesin. Güçlünün yanında duran adalet, adalet değildir. Evet, tutuklama kararı var. Savaş suçlusu, soykırımcı. Fakat Amerika'ya gidiyor, Avrupa Birliği'ne gidiyor, Birleşmiş Milletler'e gidiyor, her noktaya gidebiliyor. Yani burada İspanya'nın tutumunu bir kez daha alkışlamak lazım. İki kez daha alkışlıyorum. Bir de Dünya Kupası'nı aldı. Zaten Arjantin, İspanya maçı, futbol maçı, final maçı, aslına bakarsanız yani bir şekilde şöyle algılandı. Yani Arjantin değil mi? Yani Netanyahu, İsrail, Yahudilere biraz böyle sempatiyle bakan, hani o tarafı temsil eden Netanyahu 2-1 Arjantin formasını göstererek bir özdeş hale geldi. İspanya ise tam tersi. Soykırımcıların karşısında yer aldı. Güçlü bir, çok güçlü bir tavır ortaya koydu. Ve kupanın İspanya'ya gitmesine bütün İslam ülkelerindeki sağduyulu insanlar sevindiler. Biz de kıtalar arası bir mücadele olduğunu bunun kavrayarak İspanya'nın kupayı almasına sevindik. Evet, şimdi efendim biraz sonra konuğumla beraber olacağım. Tabii ki Ayhan Kızıltan ortaya koyduğu öngörüleriyle önemli bir isim. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı döneminde farklı bir format ortaya koymuştu. İş insanlarıyla birlikteliği, iş yerlerini ziyareti, Mersin'in kalkınması noktasında projelerin hayat bulması bağlamında buradan iş insanlarını, STK başkanlarını otobüslerle Ankara'ya götürüyordu. Hafızamızda kalmış. Şimdi stüdyo konuğum olacak ama isterseniz gelin hava durumuna bir bakalım.

Güneşli bir Mersin sabahından herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güne güneşli başladık. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık parçalı bulutlu arası geçecek. Yani baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Şimdi de Mersin'in Anamur ilçesindeyiz. Anamur'a baktığımızda hava güneşli, 37 dereceye kadar yükseldi sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek, yarın ise bol güneş ışınları bizleri karşılayacak ve 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta bugün hava güneşli, 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek, yarın ise bol güneş ışınları bizleri karşılayacak ve 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Mersin'in Bozyazı ilçesindeyiz. Bozyazı'da bugün hava güneşli, 37 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek, yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak sabah saatlerinden itibaren. Isımlı'da bugün hava düne göre daha sıcak geçecek. Aman dikkat diyelim, 40 dereceyi gösteriyor termometreler. Özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın, dikkat etsin diyelim. Gecemiz açık geçecek, yarına baktığımızda ise 39 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Mersin'in Günler ilçesindeyiz. Günler'de bugün hava güneşli, 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek, yarın ise bol güneş ışınları bizleri karşılayacak ve 33 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Silifke'deyiz. Silifke'de parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren kendini gösterdi. 37 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek, yarın ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bol güneş ışınları olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çok nemli olacak. Aman dikkat diyelim ve camları açık bırakın mutlaka. Yani baktığımızda bol güneş ışınları bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Tarsus'tayız. Tarsus'a baktığımızda bugün hava güneşli, 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık parçalı bulutlu arası olacak. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve Çamlı Yayla'dayız ve çoğunlukla hava güneşli, 28 dereceyi gösteriyor.

sıcaklık değerleri gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda çoğunlukla açık geçecek ve 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde sıcaklık değerleri giderek yükselmeye devam ediyor ve programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Erkek kurması ile ilgili hamlesi ses getirdi. Evet. 600 bin üye istifa etmiş.
5: 600 bin?
4: Evet.
5: Yani. 2 milyon üye vardı.
4: Evet, 600'ü gitmiş. Sözcü gazetesinin verdiği bilgiye göre konuşuyoruz. Ve dün kilitlenmiş. E-Devlet kilitlenmiş resmen. Yani tabanda o gördüğümüz sahadaki Özgür Özel'e karşı ilgi, alakanın boş olmadığını kanıtlayan bir veri de bu. Evet, evet. Yani önce ben size şunu sorayım. Siyaset ve ekonomi ilişkilerinin noktasında neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin iç siyaseti bununla ilgili de değerlendirmenizi yapacaksınız ama dışarıda da önemli bir tehdit var. ABD-İran savaşı artık bundan sonra ya o anlaşma vesaire o tezler artık inandırıcılığını yitirdi. Zaten böyle bir olasılıktan da kimse bahsetmiyor. Savaşın daha da yaygın hale gelmesi noktasında ciddi emarelerin de olduğunu görüyoruz efendim.
5: Şimdi Türkiye gündemi ne bence yargı belirliyor artık. Yargı belirliyor. Yargının müdahil olmaması gereken, ben şimdi inceliyorum orayı burayı, her şeyi okuyorum, yorumları okuyorum, uzmanların görüşlerine bakıyorum. Yetkisi olmayan bir duruma müdahale edip ne yapılacağı belli olmayan karar alındı ama o kararın gerekleri ne olduğu belli olmayan bir top atıldı ortaya. Şimdi bir tarafta Yüksek Seçim Kurulu var. Onun aldığı kararlar itirazlardan sonra belli bir süreçte geri dönüşü olmayan kesin kararlardır. Şimdi bu iki kurum, birbirinden bağımsız olan iki kurum birbirinin işine el atmış kamuoyundan. Gerçekten bu okunuyor. Yani bunu herkes, inceleyen herkes bunun böyle olduğunu görüyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bu karar benim muhatabım değil deyip mazbataları iptal etmiyor. CHP'deki evet, işte seçimlerde verdikleri mazbataların geçerli olduğunu, iptal etmediğine göre geçerlidir diyor. Şimdi böyle bir durumda butlan kararıyla bir tedbiren, bir eski ekip tedbiren getirilmiş. Tedbiren getirilen bir ekip bir neler yapabileceği aslında belli. Yani yasalarda, her şeyde, teamüllerde belli. Sen tedbiren getirildiğin bir yerin geleceğine yönelik yeni kurullarını oluşturmaya yönelik hamleler yapamazsın. Burada yani,
4: Kemal Kılıçdaroğlu evet, seçilmiş bir genel başkan gibi davranıyor.
5: Evet. Mutat işleri yapar. Partinin günlük işlerini yürütür. O şekilde. Ta ki madem bu kadar yapmaya yetkin var, genel kurulu da yapabilirsin. Ya kurultayı da yapabilirsin. Nitekim ben bundan 10 gün önce falan bir yazı paylaşmıştım. CHP'nin içinde bulunduğu krizden çıkmasının tek yolu üyelerin yapacağı bir ön seçimle belirlenen genel başkanının CHP'nin başına geçmesi diye. Bunu da geçtiğimiz günlerde ilk defa Sayın Özgür Özel de dile getirdi. Tabii benim yazdığımla bağlantılı mı değil mi bilmiyorum onu. Çünkü önce ben yazmıştım. Sonra benden 3-4 gün sonra yayınlandı. Ama tabii bunları önceden ilk yapılması gereken buydu. Şimdi Özgür Özel yapılabilecek her şeyleri yaptı. Yasal olarak. Onu denedi, bunu denedi. En sonunda herkesin üzerinde mutabık kalabileceği bir konu bu. Genel başkanı, tüm üyelerin 2 milyon tane üyenin seçilmesi. Eğer Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bunu kabul etseydi ki yani şimdi ben her şeyi yaparım ama kurultay yapamam. Bu bir yerde ya ben çok araştırdım inanın. Ben buna bir taraf olarak konuşmuyorum. Biliyorsun ben bir konuyu incelerim. Karşıt fikirlerini de incelerim. Ben hiçbir yerde şunları yapar ama kurultay yapamaz diye bir şey yok. İşte burada süreç yanlış yürütüldü. Neticede Özgür Özel ayrıldı. Yani kamuoyunda o desteği de gördü kendisinde. Umarım her şey daha iyi olur artık. Nasıl olacak bilemiyorum. Tabii
4: iş politikadaki karmaşa diyelim.

0: tarafta yeni hareketlerin ortaya çıkması ekonomiye nasıl yansır?
1: Ekonomi unutuldu.
0: Ekonomi,
1: ekonomi unutuldu. Maalesef, yani maalesef diyorum, ne yazık ki bir top atıldı Türkiye'nin önüne. Türkiye o topla o vuruyor. Ama kale orada duruyor.
0: Evet.
1: Kale orada duruyor. O kaleye kimse gitmiyor. Topu ortada dolaştırıyorlar. Onun için yani ekonomiyle ilgili ne diyeyim? Herkes yaşıyor, görüyor.
0: Demin ekranda bir şey sordum ben. Cevabını da vermiyor ama siz verin isterseniz. Dedim CHP bölündü. Peki bu kime yaradı?
1: Ya tabii ki kime yaradı? AK Parti'ye yaradı.
0: İktidar, evet.
1: Ya, tabii AK Parti'ye yaradı. Zaten AK Parti'ye yaraması için herhalde planlandı. Ortaya kondu.
0: Öyle işte. İddialar
1: yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla ben bizzat görüşseydim, hatta çok düşündüm, bir randevu alıp görüşeyim. Ama şimdi tabii biz gittiğimiz zaman bir sürü Mersin'de dedikodular çıkar. Bak işte gitti Kılıçdaroğlu'yla görüştü, demek onun tarafındayım. Öbür taraf, bunlar olmasın diye ben bunu yazı olarak da paylaşmıştım. Hem kendi web sitemde hem köşe yazılarında. Şimdi arındırma diyor. Tamam, velev ki o yönetim, 38. kurultayda iş başına gelen yönetimin hepsi kirli. Hepsi kirli. Sen kaç senede, pardon, siz Sayın Kılıçdaroğlu kaç senede arındıracaksınız? 50 sene daha mı beklesin? Değişim isteyen, taban değişim istiyor. İktidara gelmek istiyor. Türkiye'de bir şeylerin değişmesini isteyen bir taban var. Bu tabanı bir 50 sene daha mı bekleteceğiz? Bekleteceksiniz. Evet. Şimdi seçimleri 2028 dedik mi seçimler? Hadi bir 6 ay sonra, 7 ay sonra bir erken seçim kararı alındı. Ne olacak? Yani bunlar düşünmeden mi hareket ediliyor?
0: Şimdi Özgür Özel'in de şöyle bir şey var. Yeni parti kuracaklarını duyuran Özgür Özel diyor ki grup toplantısında yaptığı açıklamada baskın seçimden,
1: tabii ki,
0: iddiaları yeniden gündeme getirdi. Baskın seçim. Ama buna karşı da bir önlemimiz var. Yedek bir partimiz var. Yani seçime girme hak kazanmış bir partiyi de yedekle bekletiyoruz şeklinde demeç var.
1: Ya tabii şimdi bu milleti alternatifsiz bırakamazsınız seçimlerde.
0: Evet.
1: Şimdi her şey açık açık görünüyor. Evet. Yani biz gördüğümüz bir şeyi söylemekle onun tarafında değiliz ya da bunun tarafında, karşısında değiliz. O tarafta değiliz, bu tarafta değiliz. Ben şimdi kendimi taban olarak, millet olarak görüyorum. Milletin bir ferdi olarak görüyorum. Bakıyorum ortama, tavırlara, konuşmalara, yazılara, çizilere, konuşmalara, uzmanlara. Yani birçok ben muhalif kanalları da seyrediyorum, muhalif yazıları da inceliyorum, şey yapıyorum. Hep böyle bir işin ucunda bir belirsizlik olduğu, niye böyle olduğuna dair muallaklık var.
0: Evet.
1: Yani taban, millet hakikaten farklı, evet, şey istiyor.
0: Şimdi Sayın Kızıltan, aslında en çok merak edilen şey şu. Siz CHP'den ayrıldınız. CHP'de ciddi bir, değil mi ya, oy aldınız. Oradan seçmen aldınız. Tabandan seçmen kaydırdınız. Ama Özgür Özel 1983'te Turgut Özal'ın yaptığı 4 Eylül'ü bir araya getirme, değil mi? Bu projeyi gerçekleştirebilir mi? Yani evet, tamam, CHP içerisinde büyük bir kesim Özgür Özel'e destek veriyor. Ne? Yani bu milletvekili düzeyinde de böyle, üye düzeyinde de böyle, seçmen bağlamında da böyle.
1: Evet.
0: Ama yeni kurulacak partiye milliyetçiler, özellikle liberaller, Doğu ve Güneydoğu İç Anadolu bölgesi destek verir mi? Böyle bir oluşum meydana getirilebilir mi?
1: Bence
0: çok güçlü bir oluşum olur çünkü.
1: Verir. Bence verir. Çünkü tabii çok kesimlerle görüşüyoruz. Her ne kadar aktif olarak siyasetin içinde olmasak da, kamuoyunun önünde olmamakla birlikte, biz tabii ki tabanda bir sürü diyaloglarımız oluyor. İnsanlar bizle görüşüyorlar ya da biz

0: ortamda bir araya geldiğimiz insanlar oluyor, farklı kesimlerden. Ben bu şeyi görüyorum. Yani o böyle miydi Özal'ın?
1: Evet.
0: O eğilim, bütün eğilimleri çekiyor yani. En azından bir kısmını çekiyor diye ben kanaatimi öyle yaptığım görüşmelerden AK Partilisiyle görüşüyorum, DEM kesimiyle görüşüyorum, efendim MHP'lilerle görüşüyorum, birçok kesimle görüşüyorum. Bir böyle sıcak bakış var. Sıcak bakış var.
1: Evet, yani sıcak tabii ki bu süreç ilerledikçe hani bir kar topu misali çığ olgusuna dönüşebilir mi? Yani
0: evet.
1: Yani eğer bu olacaksa iktidar tabii ki buna fırsat vermeden bir baskın seçim ortaya koyabilir.
0: İşte endişe edilen konu o. Benim edindiğim izlenim, Özgür Özel grubunun endişe ettiği şey bu. Biz kendi işimizde eğer biz bir yeni bir yol açmazsak parti içinde kalıp orada kendimizi körelteceğiz. Baskın erken seçimlerde yine baraj dışı kalır ya da çok düşük bir şey. Nasıl bir ara Deniz Baykal döneminde barajı aşamamıştı anımsıyorsun. Böyle bir tehlikeyle ya da seçime girememe tehlikesiyle karşı karşıya. Nitekim kurultay yapılmama durumları var ya, o işte 3 senede bir,
1: evet, tabii, 6 tabii. Senede bir yapılmama. 38. kurultay dikkate alınırsa yok, seçime girme olasılığı zor yani.
0: Yok yani, dikkate alınmazsa o yok sayıldığı için seçimlere giremiyor.
1: Ondan yani hemen böyle kurultaylar yok tabii, sayılıyor.
0: Yok sayılıyor.
1: O zaman süreyi geçirmiş oluyor.
0: Geçirmiş oluyor.
1: Girme hakkını
0: yani kaybediyorsunuz. Bir tehlike var. Bunu sezmişler benim anladığım kadarıyla. Bu tehlikeden kurtarmak için, aslında CHP'yi kurtarmak için hareket ediyorlar. Ben onu gördüm. Yani CHP'yi kurtarmak için. Eğer CHP'nin içinde kalsalardı, oradaki kısır bir döngü, kısır bir çekişme partiyi daha da evet, kötü duruma getirecek.
1: Yani Özgür Özel'in hamlesi doğru.
0: Onun konjektüründen, ülke konjektüründen baktığımızda doğru. Ama bunu duygusal olarak, vefa olarak düşünecek olursan olmaması lazım diye düşünüyor insan. Ama konjektüre bakacaksın, mantığını yürüteceksin. Tamam, orada kalalım, kalalım ama hep birlikte yok mu olalım? Hep birlikte yok mu olalım? Çünkü evet, Sayın Kılıçdaroğlu bir şey vermiyor. Yani ileriye yönelik bir ümit vermiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek? Kim belirlenecek? Daha ortada delegeler ne diyeyim ben ya size?
1: Şu delegeler ama ben tam oraya
0: kare alınmıyor.
1: Şimdi Sayın Kızıltan tam ben oraya gelecektim. Şimdi ön seçim yaptı. 14,5 milyon insan gitti. Ekrem İmamoğlu dedi ki Cumhurbaşkanı adayımız olsun.
0: Evet.
1: Ama tabii operasyon yapılmıştı, tutuklandı vesaire. Şimdi Özgür Özel'in adayı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Bütün mitinglerde bunu kullandı.
0: Evet.
1: Ofis dahi açıldı. Şimdi gelinen noktada Özgür Özel artık CHP'de yok ise o zaman CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu olamaz.
0: Olamaz. Kim olacak? Normalde madem şimdi Sayın Kılıçdaroğlu partinin başına geçti, ben partinin hakiki genel başkanı benim diyorsa o zaman aday kendisinin aday olması lazım.
1: O zaman şöyle
0: başkan adayı olması lazım.
1: Olmaz. Kılıçdaroğlu olmaz. Kesin olmaz.
0: Hayır yani mantık olarak
1: nasıl olmaz olsun yani, bu kadar da siyasi öngörüsü olan bir adamdır Kılıçdaroğlu.
0: Ama
1: yani
0: işte öngörüsü varsa bu duruma düşmemeliydi
1: evet
0: parti.
1: Şimdi burada o zaman sol yelpazede, siyasetin sol yelpazesinde iki parti önemli. Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti. İki aday çıkarılacak. Solda iki aday çıkarılacak.
0: Evet.
1: Özgür Özel'in adayı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı. Şimdi ikisi bir aday üzerinde anlaşabilir mi birinci turdan önce? Anlaşamaz mı? Kimler var? Mansur Yavaş var. Özgür Özel'in yanında ama CHP'de üyeliği devam ediyor. İlhan Kesici var.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim ben de. Belediye başkanları bir karar almış kendi aralarında, özellikle büyük şehirler. Şimdilik biz partide duracağız. Zeydan Karaları bile o zaten göreve iade edilmedi zaten.
1: Ama
0: göreve iade edilmedi. Ki ama Zeydan Karaları da çok sahip çıktı. Özgür Özel çok sahip çıktı.
1: Ya bu da ihanet değil mi yani?
0: Yani ihanet.
1: Adamı gaza ver, gaz ver Özgür Özel'e. Yürü arkandayız, yürü arkandayız, yürü arkandayız. Adam yürüyor. Yok biz yerimizde. Ya bu da şimdi siyasi ama etik açısından da yanlış gibi geliyor.
0: Açıklamasını izlemedim ama biz şimdi belediye başkanları partiden ayrılırsa şöyle bir sakınca var. Şimdi meclis üyeleri de bölünecek. Onlar da bir kısmı ayrılacak, bir kısmı kalacak. Belediyelerde bu sefer karar alma süreçleri zorlaşacak. Mecliste çoğunluklar kaybedilecek. Şimdi CHP tarafında kalan, Kılıçdaroğlu tarafında kalan meclis üyeleri kimle birlikte hareket edecek? Muhalefet işte AK Parti ile MHP ile Cumhur İttifakı ile mi hareket edecek? Yani böyle bir sakınca olduğu için bence belediye başkanları konusundaki şey ayrılmama kararı bence doğru bir karar. Bunu tabii
1: ama
0: ki
1: Özgür Özel tarafını çok zayıflatmaz mı bu?
0: Bence zayıflatmaz.
1: Hayır yani şimdi bence bu kadar mesela belediyeler geçmeyecekler. Belediye ağırlığı CHP'de.
0: Bir şey söyleyeyim.
1: Bunları CHP genel merkezi yönetecek, yönlendirecek. Hayır, Özgür Özel'in elinde ne kaldı?
0: Bakın genel merkezler genel merkezler yönetemez. Şimdi Özgür Özel de dahil, Kemal Kılıçdaroğlu da dahil, yani normal kurultayla göreve gelmiş Kemal Kılıçdaroğlu da dahil, hiçbir zaman belediyeleri yönetebildiler mi? Belediyeler, CHP'li belediyeler kendi hükümranlığı diyeyim, kendi egemenliği altına alıyor belediyeleri. Genel merkezler iktidar partisi olmadıktan sonra muhalefet genel merkezleri o belediye üzerinde bir etki yaratamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bağımsız gibi hareket. Ben yaşıyoruz, görüyoruz. Bağımsız gibi, ayrı bir krallık gibi bütün büyükşehir belediyeleri hareket ediyor.
1: Ya onun için Özel'e karşı eğer böyle bir şey olur ise yani çok ciddi bir bu şeye yani bu çok önemli bir bana göre Türk siyasetinde çok önemli bir girişim. Yani çok sekteye uğratır. Eğer ki belediye başkanları Özgür Özel'in arkasında durmazsa yani her şeye rağmen durmazlar ise yani Özgür Özel'i yalnız bırakırlarsa bu hareketi çok ciddi bir şekilde sekteye uğratır.
0: Şimdi bu hareketi halk yönlendiriyor artık yani taban yönlendiriyor. Buraya o katılmış, bu katılmış, şu katılmış diye bir şey yok artık.
1: Şimdi peki yani, bir şey soracağım. Şimdi bir gerçeğin altını çizelim. Özgür Özel'in partisi CHP'yi fersah fersah geçiyor.
0: Evet.
1: Ya bugün de sandığı koysan geçer. 2028'de sandığı, 2029'da da sandığı koysan geçer.
0: Geçer.
1: Hem de uzak ara geçer.
0: Ondan sonra da
1: şimdi, bir dakika.
0: Ondan sonra da sen şimdi birleşir tekrar
1: bir
0: CHP'yi.
1: Bir dakika. Evet. Şimdi adaylar belirleniyor. 2028'de genel seçimden sonra. Ya neden Özgür Özel CHP'nin değirmenine su taşımış, CHP'yle özleşmiş, CHP'ye oy kazandırmak için mücadele etmiş, meydanlara inmiş insanları neden tekrar aday koysun? Yani bir mantık ya almıyor. Hayır, çünkü orada abi, yeni partinin içerisinde de belediye başkan adaylığı için mücadele edecek. Partiye ciddi bir destek vermiş. Yani bir takım risklere girmiş. Ya insanlar var iken şimdi tekrar CHP'li birini partisine alıp onu mu aday yapması gerekiyor?
0: O zaman yani şimdi ya
1: çok
0: zaten,
1: böyle karma karışık bir haline geldi. Yani
0: tabii biz izlediğimiz kadarıyla işte okuyoruz, dinliyoruz. Yeni kadrolarla biz ortaya çıkacağız iddiasında Özgür Özel. Yeni kadrolarla. Ben dün de dinledim. Şeylerden, yorumculardan falan da dinlediğim kadarıyla. Biz genel merkez yönetiminde yeni partinin farklı isimler olacak diye

0: söyleniyor. Tabii ki o zaman. Şimdi sen bekle, ben şimdi bekliyorum. Hangi taraf daha şey olacak, güçlü olacak, ben ona göre karar vereceğim diyen dışarıda kalacak yani.
1: Evet.
0: Yani dışarıda kalacak. Şimdi şeyin Özgür Özel'le dedi, biz dün söylediği en önemli cümlelerden biri de şuydu. Biz dedi CHP altı gömleğini çıkarmıyoruz dedi. Biz ateşten gömlek giyiyoruz dedi. Ben dedi İstanbul'da bir keyif içinde oturan bir paşa olacağım ama Atatürk'ün yaptığı gibi Anadolu'ya giderim, Kurtuluş Savaşı yaparım. Yani bunlar tabii mecazi anlamda konuşuyor. Bunlar ne demektir? Ben halkla birlikte yürüyeceğim. Benim yanıma o gelir, bu gelir ama bizim yanımızda ol diye kimseyle uğraşmaması lazım. Bence de uğraşmaması lazım. Gönülden şimdi halkı zorluyor musun? Halkı zorluyor musun? Halk gönülden bir tarafa gidiyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi AK Parti'ye gönül verenler de gönülden gidiyor. CHP'ye gönül verenler de gönülden gidiyor. İşte İYİ Parti'ye gönül verenler de gönülden gidiyor. Özgür Özel'in yeni partisine de halk gidenler gönülden giden insanlar. Öyle pazarlıklarla işte beni önümüzdeki dönem bir daha milletvekili yapacaksanız, beni önümüzdeki dönem bir daha belediye başkanı yapacaksanız ben sizin partinize katılayım diye bir pazarlık olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir pazarlıklar işine de girilirse o parti ölü doğmuş bir parti olur.
2: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: sayın araç kullanıcıları. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
3: Tamam, birleşir değil mi? Yani birleşir. Yukarıda bir yansır mı?
4: Tamam, birleşir.
3: Yani
4: ya.
3: Mecburen.
4: Yok yok. Yani yukarıda her zaman için yukarıdaki siyasetle tabandaki siyaset bir değil. Taban çok çabuk birleşebilir.
3: Evet.
4: Çünkü taban önce Türkiye'yi düşünür. Halk önce Türkiye der. Yani şimdi şöyle bir söz var. Kim söylemiş zamanında bir yabancı bir devlet adamı söylemiş. Siyasetçi gelecek seçimi düşünür. Devlet adamı gelecek nesilleri düşünür. Evet. İşte Türkiye'de siyasetçi böyle düşünmüyor. Hep bir sonraki seçimde ben nasıl yerimi garanti ederim? Devlet adamı da ben bu çocukları nasıl daha da geliştiririm?
5: Şimdi bu olaylar ekonomik sorunları gündemden düşürdü, düşürüyor. Ama biz sorunlu gazetecilik örneğini ortaya koyarak gerçek gündemi konuşalım biraz daha.
4: Konuşalım.
5: Evet.
4: Konuşalım.
5: Ekonomi nasıl gidiyor? İş dünyası sıkıntılarını aşabiliyor mu?
4: Ya şimdi ekonomi şöyle. Şimdi eleştirmeyeceğiz yani. Eleştirme gördüğümüzü söyleyeceğiz. Şimdi gördüğünü söylediğin zaman bazı insanlar diyorlar ki ya diyorlar olur mu? Neresi kötü ekonominin? Ya kötü demiyorum. Ben mevcut durumu söylüyorum. Mesela büyük bir boru fabrikası Mersin'deki fabrikayı kapatmış, bitmiş. Tekstilcilerin içine girdi, sıkıntı. İşte gittiler Mısır'da, orada, burada. Fabrikalar açtılar. Sonra oralarda da olmadı. Tekrar hepsi perişan durumda. Yani bunlarla ilgilenen eden yok. Kim ilgileniyor bunlarla? Şimdi şu kriter. Diyor ya ben diyor marinaya gidiyorum, bütün kafeler dolu. Sahildeki bütün lokantalar dolu. Ya topla buradaki müşterilerin hepsini. Mersin'in nüfusu kaç? 2 milyon.
5: Evet.
4: Orada kaç? 5 bin kişi anca çıkar ya. Her gün yiyip içen, eğlenen 5 bin kişi. 5 bin kişi bütün Mersin'i mi temsil ediyor? 5 bin kişi orada hep aynı insanlar. Hep aynı insanlar. Mesela bazen gidiyorum bir restoranta. Akşam arkadaşlarla falan oturmak için. Pek de gitmiyorum da bazen. Bakıyorum bir ay önce gitmişim hep aynı insanlar. Hep aynı yüzler, aynı şeyler. Ya bu demek değildir ki 5 bin kişi her gün Mersin'de restoranlarda, çarşıda, pazarda dolaşıyor diye ekonomi iyi demek değildir.
5: Yok,
4: yani
5: yok.
4: Tabana, evet. Ya işte Özgür Özel'in yaptığı bu tabana yayıldı. Ya şimdi şunu diyeceğim bir de. Ya bir de diyorlar ki olur mu? Bak SİHA'lar, savunma sanayi. Ya şimdi halk eskiden bunu şey yapıyordu halk, ya savunma sanayi, İHA'lar, SİHA'lar falan. Şimdi diyor ki, ya diyor madem böyle bir güçlü bir devlet olduk, ben emekli, niye ben bundan yararlanmıyorum? Asgari ücretli, ben niye bundan yararlanmıyorum? Şimdi İHA, SİHA'dan falan yapılan ticarette milyar dolarlar, bu milyar dolarlardan ne kadar halkın cebine giriyor? Artık bunlar halkı şey yapmıyor, tatmin etmiyor. Madem diyor o kadar güçlü devletiz, benim maaşımın, emekli maaşımın insanca yaşayacak bir şeyde olması lazım. Ya artık insanlar bunları düşünüyor.
5: Evet.
4: Yani ekonomi bazıları için iyi, mutlu bir azınlık var. Onlar için iyi, ya Mersin'de dediğim 5 bin kişi, 10, hadi diyelim 10 bin kişi. Çok üst düzey olan 5 bin kişi vardır. İşte genel ekonomisi iyi, kimseye muhtaç olmadan geçinen 150-200 bin kişi vardır. Yani hep çok şeye muhtaç, açlığa muhtaç

0: yüz binlerce kişi vardır. Yani bunları irdelemek lazım. Bunlarla ilgili planlar, programlar yapmak lazım. Bunları nasıl biz büyüteceğiz, geçimlerini nasıl daha iyi hale getireceğiz?
1: Aslında tabii çeyrek yüzyıl değil mi? Yani tabii iktidarda olan bir partinin tabii bu sorunları hedefliyor.
0: Yani bunlar eleştiri değil. Tabii. Şimdi ben Ticaret Sanayi Odası Başkanı iken de ben çıkardım, konuşurdum. Bana derlerdi ki ya sen siyaset yapıyorsun, eleştiriyorsun. Arkadaş derdim, bir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı çıkıp konuştuğu zaman bunu kimse siyasi olarak algılayamaz. Çünkü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları tabandan gelen talepleri, şikayetleri, önerileri çıkıp dile getiriyor. Ben söylemiyorum ki onları. Taban söylüyor. 40 tane, 41 tane komite var. Bunlar söylüyor. Bizim komitede, bizim sektörde durum bu. Başkan buna bir çözüm bulunsun. Çözüm bul. Çözüm bulamazsak kamuoyunda dile getiriyoruz. Kamuoyunda da dile getirince vay işte evet, siyaset yapıyor.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok kapsamlı açıklamalarda bulundunuz. Mersin Ticaret Odası seçimleri de geliyor. Şimdi Kızıltan'da her yerde konuşulmaya başlandı. Hani bugünkü yöneticiyle yani Sayın Çakır'la siz şöyle karşılaştırılıyorsunuz artılar eksiler noktasında. Böyle bir şey var mı size? Talep var mı? Bir gelen meselesi.
0: Ya tabii ki var. Şimdi tabii ki herkesin kişiliği farklıdır. Ben insanların içinde rahatlıkla dolaşan, tanımadığım bir insana karşı bile sıcak davranan, herkesin elini sıkan, şey yapan biriyim. Ya benimle görüşmek isteyen herkesle görüşürüz. Kapılarımız açık. Yani bizim dönemimizde böyle bir ortama alıştı insanlar. Şimdi tabii ki Hakan Sefa Çakır'ın, onun karakteri farklıdır benden. O, ben öyle yapıyorum diye o da öyle yapacak değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii demek ki biz insanlara bir şeyler vermişiz, bir şeyler dokunmuşuz. Yani ellerimize dokunmuşuz. Onlara ilgi göstermişiz. Onun için hakikaten ben nereye gitsem, gitsem herkes bakın siyasi bir kişilik, herkes benim siyasi fikrimi de bilir. Ben AK Partililerin yanına giderim, hemen beni ayakta karşılarlar. O kadar ilgi gösterir. MHP'lerin yanına giderim, ayakta karşılarlar. İşte Demirler'in yanına giderim, ayakta. Ben bütün siyasi şeydeki düşünceleri farklı olanlar bile bana hep sıcak bakarlar. Derler ki biz senin siyasetini biliyoruz ama sen bir insan olarak biz seni görürüz. Biz seni gördüğümüz zaman bir siyaset, yani bu adam şu siyasetten diye düşünün, seni Ayhan Kızıltan olarak görüyoruz diyorlar. Bu da benim
1: çok gördüm. Büyük bir haksızlığa uğradınız. Yani tarihsel bir süreç yaşandı. Yani tabii inanılmaz ya. Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda ilk defa biz bunu böyle gördük. Hani sen beni Brutus demiş, sözünü de hatırlattı bize.
0: Evet.
1: Önceleri çok böyle biraz küstünüz, kızdınız, darıldınız ama o şey geçti mi?
0: Yok, o şöyle açıkçası geçmedi. Çünkü artık temkinli olmayı öğrendim. Birine iyilik yaparsın, yaparsın, yaparsın. Bir defa yapmazsan sana düşman olur. Bunları öğrendik. Bunları öğrendik. Benim derdim Ticaret ve Sanayi Odaları her kentin belediyelerden sonra en önemli kurumlarıdır. Kente direkt katkı sağlayacak, gelişimini sağlayacak. Siyasetçileri yok. Bak, siyasetçiler Ticaret ve Sanayi Odası'nı yönlendiremez. Ama Ticaret ve Sanayi Odaları hem siyasetçileri yönlendirir, hem kamu kurumlarını, hem işte mülki idare amirlerini yönlendirir. Çünkü taşın altında olan Ticaret ve Sanayi Odası'dır. Kentin neye ihtiyacı var, sektörlerin neye ihtiyacı var, bunları bilir. Bunları çıkıp direkt uğraşması gereken yapıda, liyakatta bir yapıda olması lazım Ticaret ve Sanayi Odaları'nın. Ama öyle bir şey ki hep böyle bir pazarlıklar. Şimdi arkadaş, sen hemşericiliğini kullanarak köyden senin karşında çalışacak olan hemşerin, iki hemşeri bir grupta çarpışıyor. Seçimlere giriyorlar bir komitede mesela. Sen Birazcık da

böyle şeysin, elin kolun uzun. Köyle adamın abisini göstertiyorsun. Abisinin baskısıyla çekil yolundan deyip o da bir yere geliyorsan bu memleket senden hiçbir şey beklemez. Bekleyemez. Sen bu memlekete bir şey veremezsin. Sen bu memlekette bir şeyler koparmak için bunu yapıyorsun. Şimdi hep bu zihniyetle insanlar çok kısa

0: Kardeşim, Çorumlu'dan başkası gelmesin buraya yazacaksın. Ya bu kente o kadar büyük bir darbe vuruyor ki bu hemşericilik olayı. Yeter ya artık. En son bu olayı duydum yani. Evet. Çıldırdım ya.
1: Evet efendim, çok teşekkür ederim.
0: Ama şöyle bir gün bunu uzun bir program yapalım, bu Metesoğlu'yu masaya yatıralım. Yapalım. Çünkü Mersin'in bir numaralı gündemi olması gerekiyor. Bak Metesoğlu.
1: Evet. Yapalım efendim, yapalım. Çok teşekkür ederiz. Yani sadece bu program çerçevesinde değil, gerçekten de sorumluluk gereğini yerine getirdiniz. Bir kanaat önderi olarak yazılarınızla, televizyon programlarınızla, birebir ziyaretlerinizle aydınlatıcı bir tavır ve tutum içinde olduğunuz toplumu bu bağlamda Ayhan abi size çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sayın izleyiciler, geldik yine bir haber merkezinin daha sonuna. Sun TV, İçer TV ve Sun Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80.000 adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4.875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

var. Dermanım yok. Devasızım. Sızımsızlar içim. Senin için vefasız diyor içim. Duymaya yok inan cesaretim.

Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2 yıl boyunca görev yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Özgür Özel'in kuracağı yeni partide CHP'den hangi isimler olacağıysa henüz netlik kazanmadı. Gürsel Tekin, başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içinde yer aldıkları gerekçesiyle İstanbul'da 7 CHP ilçe başkanı ve yönetimlerinin görevden alındığını açıkladı. İlçe başkanlarının tedbirli olarak disipline sevk edildiği bildirildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı iddianamesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Bir öğretmenle 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin iddianamede saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin eylemi günler öncesinde planladığı okulun krokilerini çizdiği ve dijital materyallerinde saldırıya yönelik hazırlık yaptığı tespit edildi. İddianamede tutuklu baba hakkında olası kast, anne hakkındaysa bilinçli taksir suçlamasıyla dava açılması istedildi. ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki gerginlik devam ediyor. İran basınına göre ABD'nin saldırı açıklaması sonrası ülkenin genelinde birçok kent ve liman hedef alındı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda 13-19 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 682 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Halil Çopur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'de TAG otoyolunda aracıyla ters yönde ilerleyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Mersin'de çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirdiği belirlenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konuldu. Sürücü, sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Muayene

0: ehliyetsiz araç nedeniyle araç sahibine ayrıca 6.662 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın Dorsesi'ne sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü etkisini artıran sıcak hava, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Yetkililer olası yangınların kısa sürede büyüyebileceğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Mersin'in Gülnar ilçesinde üreticilere alternatif gelir sağlamak amacıyla aronya yetiştiriciliği için deneme üretimine başlandı. Deneme bahçelerinde gelişimi izlenen bitkinin başarılı olması durumunda ilçe genelinde yaygınlaştırılarak çiftçilere yeni bir üretim seçeneği sunulması hedefleniyor. Kayseri sporlu futbolcu Ethem Balcı, Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. 22 yaşındaki forvet oyuncusu 2026-2027 sezonu için Mersin İdman Yurdu'yla anlaşmaya vardı. Yeni Mersin İdman Yurdu 24 Temmuz'da genel kurula gidiyor. Genel kurulda yeni yönetim kurulu ve yeni hedefler belirlenecek. Kadınlar Handbol 1. Ligi'nde Toroslar Belediyesi Spor Kulübü kadın handbol takımı kadro yapılanmasını sürdürüyor. Mavi Beyazlılar baş antrenör Ayşe Minik ve kaptan Dilara Kaya başta sözleşme yenilerken dış transferde Gizem Dilek, Meriç Kaya, Maral Gürgöl ve Zeynep Sude Çolak renklerine kattı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 22 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bültenimize baktığımızda CHP Grup Başkanı Özgür Özel Partisi'nin grup toplantısında yeni dönem mesajları verirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Belçika ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan yurdun farklı noktalarından trafik kazaları, operasyonlar ve yangın haberleri var. Antalya'da trafikte yaşanan kavga kameralara yansırken Mersin'de tır yangını ve feci bir trafik kazası yaşandı. O görüntüleri aktaracağız. İstanbul, Ankara ve Kütahya'da dikkat çeken gelişmeler de gündeme geldi. İşte günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Partisi'nin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, CHP'nin birlik ve bütünlüğünü koruyacağını belirterek iktidar hedefiyle yeni bir süreç başlattıklarını söyledi. Özel, belediye başkanlarına yönelik operasyonları eleştirirken iktidar yürüyüşümüz devam ediyor ifadelerini kullandı.
1: Tüm demokratları Türkiye ittifakında kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bu davetin sahibiyiz.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Önemli olan samimiyettir. Önemli olan doğru yerde durmaktır. Önemli olan bencillik yerine, kendin için bir şey istemek yerine, gerekirse kendini feda etmek, memleketin, partinin önünü açmaktır.
2: Salona girişinde her son bir başlangıçtır sözleriyle mesaj veren Özel, konuşması boyunca partililer tarafından sık sık Özgür Başkan ve iktidar sloganlarıyla desteklendi. Konuşmasında yeni bir siyasi sürecin başlayacağını belirten Özel, ilk olarak il başkanları, parti meclisi, merkez yönetim kurulu ve milletvekilleriyle bir araya geleceklerini söyledi. Özel, bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz ve MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partiyi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Yeni partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı.
1: Bu bütünü asla bozamazlar. Çünkü bu bütün 103 yıllık bir gelenekle birbirinden ayrı durmayan, düşünmeyen bir bütündür.
2: Özel, bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler hepimiz birlikteyiz. Ne Ekrem İmamoğlu'nu, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar'ı, ne de Vahap Seçer'i geride bırakırız.
1: Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum. Ben onlarla değilim diyen diyebilir. Tarihin önünde, milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
2: Konuşmasının sonunda partililere seslenen Özel, bu büyük yürüyüşe hazır mısınız? Yeni bir yol açıyoruz. İktidara yürümeye hazır mısınız? Yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyecek, iktidara birlikte ulaşacağız sözleriyle konuşmasını tamamladı.
1: Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım, yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. iktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, Belçika'nın Türk savunma sanayisine gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşıladı.
3: Ve gelişmeye devam ediyor. Aradan geçen yaklaşık iki asır boyunca ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği her geçen gün daha da güçleniyor. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin en güçlü yönlerinden birisi ise hiç şüphesiz insani bağlarımızı oluşturuyor. Bugün Belçika'da yaşayan 300 bini aşkın Türk toplumu 62 yıldır ülkelerimiz arasındaki dostluğun en güçlü temelini oluşturuyor. İlk neslin emeği ve alın teriyle kurduğu bu bağ, bugün hayatın farklı alanlarında başarı gösteren yeni nesillerin eliyle daha da güçleniyor. Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen vatandaşlarımız, ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminde önemli bir rol üstleniyor ve iki ülke arasında adeta bir köprü görevi oluşturuyor. Bu dostluğun kendi hikayemde de özel bir yere sahip olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Belçika'ya dedemin Emirdağ'dan göçüyle başlayan hayat yolculuğum, iki ülke arasındaki güçlü bağların değerini yakından görmemi sağladı. Kıymetli misafirler, bugün Türkiye ve Belçika arasındaki ikili ilişkilerimiz gelişen ortaklık anlayışıyla istikrarlı biçimde ilerliyor. Ekonomi ve ticaret ilişkilerimizin ana eksenlerinden birini teşkil ediyor. Büyükelçimizin de belirttiği gibi günümüzde Belçika'da Türkiye'ye doğrudan yapılan yatırımlar açısından 8. sırada yer alıyor. 2025 yılında 9.2 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaret hacmimizi önümüzdeki dönemde daha üst seviyeye taşımaya hazırız. Mayıs ayında Majesteleri Kraliçe Matilde'nin başkanlığında gerçekleştirilen ekonomik misyon ziyaretinde ticaret ve yatırımlarımızın geleceğini tüm yönleriyle ele aldık. Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen temaslar, ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi ve sahip olduğu potansiyeli bir kez daha ortaya koydu. İki ülkeden yüzlerce iş insanının ve kurum temsilcilerini buluşturan bu ziyaret, yeni ortaklıkların kurulmasına, ticari bağlarımızın güçlenmesine ve karşılıklı yatırımların artmasına zemin sağladı. Ekonomik misyon elbette bu konuyla sınırlı kalmadı. Siyasi boyutunda işbirliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymamıza vesile oldu. Üst düzey temaslar ve imzalanan anlaşmalar

0: iş dünyasının arasında kurulan güçlü bağlar ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdı. Bu ortak iradenin önümüzdeki dönemde somut projelere dönüşeceğine inanıyorum. Bugün özellikle uluslararası arenada var olan belirsizlikler, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda güvenilir ortaklıkları gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda geliştireceğimiz yeni işbirlikleri çok cepheli sınamalara kapsayıcı yanıtlar vermemize imkan sağlayacağına inanıyorum. Bu noktada savunma sanayisi işbirliğimizin temel alanlarında biri olarak öne çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Ankara zirvesinde de tüm müttefiklerimizle birlikte bu alandaki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik.
1: Ankara temellide R-44 tipi bir eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Ankara temellide R-44 tipi bir eğitim helikopteri henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tarlaya düştü. Çevredeki vatandaştan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Son gelişmeye göre kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 51'i tutuklanırken 14 kişi ise hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilirken soruşturma ise devam ediyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mersin, Sinop, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
1: Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Balatalarda başlayan alevler doğu sesine sıçrarken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
2: Seyir halindeki bir tırın balatalarında çıkan yangın doğu sesine sıçradı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanan olay itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın D400 karayolunda Antalya-Mersin istikametinde meydana geldi. ŞK yönetimindeki tırın balatalarında başlayan alevler kısa sürede dor sesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle D400 karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.
2: TAG otoyolunda tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu anne ile oğlu yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Kaza Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarındaki Tarsus Doğu gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen tır hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpma

0: Yangın etkisiyle savrulan araçta bulunan 69 yaşındaki Fatma İpek ile 23 yaşındaki oğlu Harun İpek olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsüyle birlikte iki kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda yolcu otobüsü devrildi. İstanbul Kuşadası seferini yapan otobüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 31 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme ise devam ediyor.
0: İstanbul Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 31 kişi yaralandı. Kaza karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan 31 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve kazayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Eskişehir'deki motor sanayi tesisinde çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. İmalat bölümünde başladığı belirtilen yangında can kaybı yaşanmazken çalışanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Tesiste soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemeler de başlatıldı.
0: Eskişehir'deki bir fabrikanın tesislerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken tesiste soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın Esentepe mahallesindeki tesislerde çıktı. İddiaya göre alevler, imalat bölümündeki bir enerji kaynağında meydana gelen patlama ve yanıcı maddelerin tutuşmasıyla başladı. İhbar üzerine çalışanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Bölgeye itfaiye, AFAD, Esgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler de karadan destek verdi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler fabrika içinde soğutma ve duman tahliye çalışmalarına devam etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti. Görgün, tesisin kritik projelerinin aksamadan devam etmesi için gerekli adımların hızla atılacağını söyledi.
1: Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturmasında olay günü üzerindeki kıyafetlerinden DNA incelemesi yapılmadığı ortaya çıktı. Ailenin avukatının talebi üzerine kıyafetlerindeki olası DNA izlerinin incelenmesine karar verildi. Aile ayrıca başka testlerin yapılmasını da talep etti. Rojin Kabayış'ın babası Nizamettin Kabayış ise soruşturmada ihmaller olduğunu savundu. Kabayış, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, 15 Ekim'de ise Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma ise devam ediyor.
0: Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı Kabayış'ın olay günü üzerindeki kıyafetlerinden DNA incelemesi yapılmadığını belirterek yeniden talepte bulundu. Talebin kabul edilmesiyle kıyafetlerdeki DNA izleri incelenecek. Aile ayrıca daha önce yapılmadığını öne sürdüğü diatom testinin de soruşturma kapsamında değerlendirilmesini istedi. Rojin Kabayış'ın babası Nizamettin Kabayış ise soruşturmada ihmaller ve delil karartmaları olduğunu iddia ederek olayın intihar olduğu yönündeki değerlendirmeyi kabul

0: etmediklerini söyledi.
1: Van'da çok yetkililer istemiyor bu olayın çözülmesini. Biz Adalet Bakanı'na başka bir şey anlatıyorlar, bize de başka bir şey anlatıyorlar. Bu daha son noktaya geldi, boğazıma kadar geldi. Ben bunu artık söyleyeceğim. Ha, onların makamına saygımız vardır. Ama benim kızıma hakaret yapılsa, dese intihar etmiş, tabii ki ben cevap vereceğim. Onların eksiklikleri de söyleyeceğim. Tekrar Ankara'ya gideceğiz. Yani avukatımızla beraber Adalet Bakanı ziyaretine gideceğiz. Her şeyi orada anlatacağım. Artık yeter yani.
0: Rojin Kabayış 27 Eylül 2024'te kaybolmuş. 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma sürüyor.
2: Tunceli'de kaybolan Gülistan 9 soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcıklarının talimatıyla Beşil'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında doktor, hemşire, bilgi işlem görevlileri, veri giriş personelleriyle bazı kamu görevlileri ve iş insanları da bulunuyor.
0: Gülistan 9 soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ve 5 veri giriş personeli gözaltına alındı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, bir iş insanı, iki güvenlik korucusu ve Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri gün boyu takip edebilir. Bir sonraki bültenine tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

ve Medya Mobil uygulaması yenilendi. Beş Radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda.

0: reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80.000 adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4.875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TürkSat tarafından Gölbaşı'nda inşa edilecek veri merkezinin temel atma törenini gerçekleştirdi. TürkSat'ın veri merkezi kapasitesini 8 katın üzerine çıkaracak olan tesisin 2027 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmada yeni bir aşamaya geçildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel partiye veda etti. Özel ve ekibi yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuru hazırlığını sürdürüyor. Resmi başvurunun 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı ifade edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'ye veda ve yeni parti açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. CHP lideri ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız ifadelerini kullandı. Ankara temellide bir eğitim helikopteri düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Helikopterin enkazı üzerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sivil ölümler artıyor. 4 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda özellikle son dönemde her iki tarafta saldırıları yoğunlaştırdı. Birleşmiş Milletler verilerine göre her iki cephede de sivil ölümlerin %37 arttığı ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ana arterlerden bulvarlara, caddelerden meydanlara kadar kentin dört bir yanında mekanik süpürme, manuel temizlik ve sıcak soğuk yıkama çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı Azizbek Salahiddinov ve beraberindeki heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program çerçevesinde Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtıldı ve Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 923 gram esrarla 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TIM 1000 listeli

0: liderinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği

0: Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indir-

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu.

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: 2015 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80.000 adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4.875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla her zaman.
5: İster tıkla, ister uğra.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TürkSat tarafından Gölbaşı'nda inşa edilecek veri merkezinin temel atma törenini gerçekleştirdi. TürkSat'ın veri merkezi kapasitesini 8 katın üzerine çıkaracak olan tesisin 2027 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmada yeni bir aşamaya geçildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel partiye veda etti. Özel ve ekibi yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuru hazırlığını sürdürüyor. Resmi başvurunun 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı ifade edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'ye veda ve yeni parti açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. CHP lideri ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız ifadelerini kullandı. Ankara Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Helikopterin enkazı üzerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sivil ölümler artıyor. 4 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda özellikle son dönemde her iki tarafta saldırıları yoğunlaştırdı. Birleşmiş Milletler verilerine göre her iki cephede de sivil ölümlerin %37 arttığı ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ana arterlerden bulvarlara, caddelerden meydanlara kadar kentin dört bir yanında mekanik süpürme, manuel temizlik ve sıcak soğuk yıkama çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı Azizbek Salahiddinov ve beraberindeki heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program çerçevesinde Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtıldı ve Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 923 gram esrarla 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır. Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Sun FM.

0: San Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı iç ay gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. Düne gidelim. Özgür Özel gündemdeki isim. Bugün gelinen noktada iddialara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nden 800 bin kişi istifa etti. Şimdi tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grup başkanı olarak son konuşması yapan Özgür Özel'e bakıyoruz.
1: Tüm demokratları Türkiye ittifakında kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bu davetin sahibiyiz.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Önemli olan samimiyettir. Önemli olan doğru yerde durmaktır. Önemli olan bencillik yerine, kendin için bir şey istemek yerine, gerekirse kendini feda etmek, memleketin, partinin önünü açmaktır.
2: Salona girişinde her son bir başlangıçtır sözleriyle mesaj veren Özel, konuşması boyunca partililer tarafından sık sık Özgür Başkan ve iktidar sloganlarıyla desteklendi. Konuşmasında yeni bir siyasi sürecin başlayacağını belirten Özel, ilk olarak il başkanları, parti meclisi, merkez yönetim kurulu ve milletvekilleriyle bir araya geleceklerini söyledi. Özel, bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz ve MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partiyi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Yeni partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı.
1: Bu bütünü asla bozamazlar. Çünkü bu bütün 103 yıllık bir gelenekle birbirinden ayrı durmayan, düşünmeyen bir bütündür.
2: Özel, bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler hepimiz birlikteyiz. Ne Ekrem İmamoğlu'nu, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar'ı, ne de Vahap Seçer'i geride bırakırız.
1: Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz, hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum. Ben onlarla değilim diyen diyebilir. Tarihin önünde, milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
2: Konuşmasının sonunda partililere seslenen Özel, bu büyük yürüyüşe hazır mısınız? Yeni bir yol açıyoruz. İktidara yürümeye hazır mısınız? Yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyecek, iktidara birlikte ulaşacağız sözleriyle konuşmasını tamamladı.
1: Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım, yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
0: Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kararını açıkladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam ediyorum mesajı verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in henüz konuya ilişkin olarak bir açıklaması yok. Lakin Gürsel Tekin'in konuya ilişkin olarak açıklaması, Vahap Seçer Mersin örgütü bizimle beraber şeklinde idi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalmaya devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine karşı olduğunu bir kez daha yeniledi.
3: Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Konuşmasında ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı ve vatandaşın alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Dervişoğlu, mevcut ekonomi yönetimini eleştirdi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, adına çerçeve yasa dedikleri düzenlemeyi görüşmek üzere siyasi partilerden randevu talep ediyor. Takip ediyorsunuzdur. Bir kısım görüşmeleri de gerçekleştirdi. Kendisi resmi sıfatıyla İYİ Parti'den de randevu istedi. Verdiğimiz randevu yürüttüğü siyasete destek değil, Türk milletinin iradesini temsil eden makama ve gazi meclise gösterdiğimiz saygının gereğidir.
2: Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve şeffaf yönetim vurgusu yapan Dervişoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların ancak güçlü bir hukuk devleti anlayışı ve üretim odaklı politikalarla aşılabileceğini söyledi. İktidara erken seçim çağrısını yineleyen Dervişoğlu, milletin değişim talebinin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. İYİ Parti lideri konuşmasını Türkiye'nin ortak akıl ve demokrasiyle yeniden güçleneceğini belirterek tamamladı.
3: Onlar çerçeve yasa derken Kandil'deki terör ağları da röportaj veriyor. O çerçevenin içine ne koymak istediklerini açıkça söylüyor. İmralı Camisi'ne özgürlük istiyorlar. Hazırlanacak kanunun meclise gelmeden önce İmralı'ya ve PKK'ya gönderilmesini, onların görüşünün alınmasını istiyorlar.
0: FETÖ terör örgütüyle mücadele hız kesmiyor. 22 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.
2: Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mersin, Sinop, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
0: Evet, tabii ki terörle mücadele hız kesmeden devam edecek. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini hafızamıza kaydettik. Ve güvenlik güçleri bu konuda çok duyarlılar. Evet.

0: Öte yandan yine uyuşturucuyla ilgili mücadele de devam ediyor. Mersin'de uyuşturucu kullanıcılarına şafak operasyonu düzenlendi. 42 gözaltı var.
1: Mersin'de uyuşturucu madde kullanımına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında daha önce en az 3 kez uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılan 52 şüpheli belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda sentetik ecza hap, sentetik kannabinoid ve sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler kriminal incelemeye alınırken gözaltındaki şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor. Yetkililer uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
0: Evet, düzensiz göçmenlerle mücadele de öte yandan devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 427.968 kişinin kimlik kontrolünü yaptığı denetimlerde 355 düzensiz göçmen yakalandı.
1: 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 355 düzensiz göçmenle 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde 427.968 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında 3.795 metruk bina, 7.447 umuma açık yer, 449 terminal ve 2.451 farklı nokta olmak üzere toplam 14.142 yer denetlendi. Bakanlık, yakalanan 355 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
0: Evet, Büyükçekmece'de özel eğitim kurumunda çocuğa şiddeti uygulayan öğretmenin tutuklandığını tekrar hatırlatalım ve patlayıcı elinde patlayınca parmağı koptu, hastanede yakalandı. Ayrıntıları ekranda.
1: Eskişehir'deki bir fabrikanın tesislerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken tesiste soğutma çalışmaları sürüyor. Fabrikaya patlayıcı atmak isteyen 17 yaşındaki şüpheli patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu yaralandı. Olay İstanbul'un Silivri ilçesindeki Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen 17 yaşındaki AHÖ bir geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atmak istedi. Patlayıcı atılmadan önce şüphelinin elinde patladı. Patlamada şüphelinin parmakları koptu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Evet, şimdi Mersin'e dönelim. Mersin'de yine bir tehlikeli durum söz konusuydu ama sadece paniğe neden oldu. Seyir halindeki tırda yangın paniği şimdi ekranda.
1: Seyir halindeki bir tırın balatalarında çıkan yangın dor sesine sıçradı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanan olay itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın D-400 karayolunda Antalya-Mersin istikametinde meydana geldi. ŞK yönetimindeki tırın balatalarında başlayan alevler kısa sürede dor sesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi

0: Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle D400 karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.
1: Yine Mersin, yine bir trafik kazası. Tır hafif ticari araca çarptı. 2 ölü, 2 yaralı var. Ayrıntılar ekranda.
0: TAG otoyolunda tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu anne ile oğlu yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı. Kaza Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarındaki Tarsus Doğu gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen tır hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 69 yaşındaki Fatma İpek ile 23 yaşındaki oğlu Harun İpek olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsüyle birlikte 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Evet, Eskişehir'e uzanalım. Yine bir yangın haberi var. Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayi önemli bir tesis. Evet, çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken tesiste soğutma çalışmaları hala sürüyor.
0: Eskişehir'deki bir fabrikanın tesislerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken tesiste soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın Esentepe mahallesindeki tesislerde çıktı. İddiaya göre alevler imalat bölümündeki bir enerji kaynağında meydana gelen patlama ve yanıcı maddelerin tutuşmasıyla başladı. İhbar üzerine çalışanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Bölgeye itfaiye, AFAD, Esgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler de karadan destek verdi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler fabrika içinde soğutma ve duman tahliye çalışmalarına devam etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti. Görgün, tesisin kritik projelerinin aksamadan devam etmesi için gerekli adımların hızla atılacağını söyledi.
1: Evet, trafik çok önemli. İşte bazen değil mi, sürücüler arasında kavgalar meydana geliyor. Hiç de hoş olmayan görüntüleri biz de buradan ekranlara taşımak zorunda kalıyoruz. Antalya'dayız. Trafik kavgasında ticari taksi sürücüsünün yumruk attığı yaşlı adam yere düştü. Şimdi kameralar ekranda.
0: Trafikte başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Ticari taksi şoförünün yumruk attığı yaşlı adam yere düşerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Pazarcı mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle motosiklet sürücüsüyle ticari taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Görüntülerde tarafların birbirlerine yumruk attığı, yaşlı adamın aldığı darbenin ardından yere düştüğü görüldü. Olay sonrası gözaltına alınan ticari taksi şoförü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Aynı ihlali daha önce de yaptığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ticari taksi 2 ay süreyle trafikten men edilirken sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Evet, özellikle bu sıcak havalarda

0: çok çok stres yaratılabiliyor. Herkes kendisine hakim olmayı bilmeli. Bakın 180 bin lira ceza verildi taksi sürücüsüne. Şimdi hiç de istemiyoruz aslında. Hiç olmasın diyoruz trafik kazaları. Ama maalesef, maalesef Türkiye'nin bir gerçeği kaza oluyor ve biz de buradan sizlere bu kazaları haberleştirerek aktarıyoruz. Kütahya'dayız. Kütahya Afyon Karahisar karayolunda yolcu otobüsü devrildi. 31 yaralı var.
1: İstanbul Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü Kütahya Afyon Karahisar karayolunda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 31 kişi yaralandı. Kaza karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan 31 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve kazayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Evet, vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten olayı ekranlara taşıyoruz. Yardım ediyormuş gibi yaptı, yaralının cüzdanını böyle çaldı.
1: Fenalaşarak yere yığılan bir kişinin cebindeki parayı çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tarihi Paspatur çarşısında meydana geldi. İddiaya göre aniden fenalaşarak yere düşen gence yardım etmek yerine 56 yaşındaki R'ye cebindeki cüzdanı aldı. Şüphelinin cüzdandan yaklaşık 6 bin lirayı aldığı öne sürülürken olay iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Sevdikemer'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil dereye düştü.

0: Şili'de günlerdir etki olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlarda 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayboldu.
1: Şili'de günlerdir etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlarda 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayboldu. Ülkenin orta ve güney kesimlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Yetkililer nehir ve dere yataklarında su seviyelerinin yükselmeye devam ettiğini belirterek riskin sürdüğü uyarısında bulundu. Afette 2281 kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken 81 ev yıkıldı, 2761 ev ise ağır hasar gördü. Yaklaşık 87 bin kişi de elektriksiz kaldı. Sel felaketi nedeniyle bazı bölgelerde okullarda eğitime ara verildi. Hükümet, elektrik hizmetinin yeniden sağlanmasındaki gecikmeler nedeniyle dağıtım şirketleri hakkında yaptırım süreci başlatılacağını açıkladı.
0: Bir felaket haberi de Cezayir'den. Cezayir'de farklı noktalara çıkan orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.
1: Cezayir'de farklı noktalarda çıkan orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Cezayir İçişleri Bakanlığı uzun süren sıcak hava dalgasının birçok bölgede orman yangınlarını artırdığını açıkladı. Temmuz ayının başından bu yana ülke genelinde 1460 orman yangını meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, ordu, sivil savunma ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ve gönüllülerin koordineli çalışmasıyla yangınların büyük bölümünün kontrol altına alındığını belirtti. Buna rağmen Annaba, Bejaya, Guelma, El Tarf, Kençela, Mila, Buira, Medea ve Maskara illerinde söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yangınlarda şu ana kadar 1666 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.
0: Sınırlarımız dışına gitmeye devam ediyoruz. Malumunuz ABD-İran savaşında artık barış anlaşması bir hayal ötesi haline geldi. Savaşın tabii ki daha da tırmanması ve yayılması endişe yaratıyor. İran ordusu Kuveyt'teki Camp Dao'da bulunan ABD askeri tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini öne sürdü.
1: İran ordusu Kuveyt'teki Camp Doha'da bulunan ABD askeri tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini öne sürdü. İran tarafından yapılan açıklamada Kuveyt'in batısındaki Camp Doha üssünde bulunan mühimmat depolarıyla komuta ve lojistik ekipmanlarının hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada saldırının ABD'nin devam eden saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği savunuldu. İran Silahlı Kuvvetleri olası yeni gelişmelere karşı hazır olduklarını da bildirdi. Camp Doha'nın bölgedeki ABD personeli ve askeri ekipmanları için önemli bir destek merkezi olduğu belirtilirken saldırıya ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
0: Bulgaristan'a giriş yapan Türk plakalı bir otomobilde beyan edilmemiş 40 bin euro ile 100 bin lira ele geçirdi.
1: Bulgaristan'a giriş yapan Türk plakalı bir otomobilde beyan edilmemiş 40 bin euro ile 100 bin lira ele geçirildi. Edirne Kapıkule sınır kapısından çıkış yapan araç Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo gümrüğünde aramaya alındı. Gümrük ekipleri aracın arka koltuğundaki siyah çantada saklanan 40 bin euro ve 100 bin Türk lirasına el koydu. Paranın gümrük makamlarına beyan edilmediği tespit edildi. Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma başlatıldı. Yetkililer 10 bin euro ve üzerindeki nakit paraların sınır geçişlerinde

0: de beyan edilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.
1: Evet, İsrail'in boşalttığı alanlara Lübnan ordusu konuşlandırılıyor.
0: İsrail'in çekilmeye başladığı bölgelerden biri olan Zaatar al-Garbiye kasabasında Lübnan ordusu konuşlandı. Uygulama ABD arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşması kapsamında hayata geçirildi. Lübnan ordusu güvenlik tamamen sağlanıncaya kadar sivillerin kasabaya dönmemesi ve askeri birliklerin uyarılarına uyması çağrısında bulundu. İsrail'de pilot uygulamanın başladığını doğrularken sürecin ABD ve Lübnan'la koordinasyon içinde yürütüldüğünü açıkladı. 26 Haziran'da varılan anlaşmaya göre İsrail ordusunun Güney Lübnan'dan aşamalı olarak çekilmesi, ardından bölgenin güvenliğinin Lübnan ordusuna devredilmesi planlanıyor. Ancak taraflar arasındaki saldırılar sürerken Hizbullah anlaşmayı reddederek İsrail'in koşulsuz çekilmesini talep ediyor.
2: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sarı Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçer gündemini sunduk. İyi akşamlar.
3: İçer gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
8: Türkiye Vestel'leniyor.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler yararlanabiliyor. Destek kapsamında il genelinde 2700 üreticiye toplam 80 bin adet feromon tuzağı dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Gamze Kuru, LGS sınavında 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Buğsem Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia.

0: Dostlar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızı korumak için teknolojiyi kullanıyoruz. Bazı işletmeler haksız fiyat artışıyla tüketicileri mağdur edebiliyor. Haksız fiyat artışı bildirimi mobil uygulamasıyla şikayetlerinizi hızla iletebilirsiniz. Fotoğraf yükleyebilir, konum ekleyebilir ve detaylı bildirimde bulunabilirsiniz. Yetkililer hızla aksiyon alıyor, adil ticaret ortamını koruyoruz. HFA mobil uygulamasını hemen indirin, fahiş fiyatlara dur deyin.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Çarşamba klasiği Buzdağı programında bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Bugün sezon finalini yapacağız. Eylül ayına kadar, yeni yayın dönemine kadar inşallah. İki haftadır Mersin'deki gelişmeleri hocamla değerlendirmeye çalışacağız. Profesör Doktor İlhan Ege arkadaşımızla birlikte sizlerle olacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ben de tüm Sun TV, İçer TV izleyenlerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında sezon finalini daha evvel yapacaktık ama biraz yoğunluktan dolayı yapamadık.
0: Evet.
1: Bu nedenle bugüne kaldı. Bugün Allah izin verirse bu yılın sezon finalini yapıp yeni sezonda Eylül'de tekrar programlara başlayacağız.
0: Kısmet olursa.
1: İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde.
0: Evet, hakikaten çok yoğunsunuz hocam. Siz titiniz de çok ama titiniz de, en büyük titiniz de Mersin'e olan sevdanız, bağlılığınız. Her yerde sizi görmek mümkün. Tabii davete icabet etmek de sünnet bir anlamda.
1: Evet.
0: Siz de bu noktada olabildiğince tüm davetlere katılmaya çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama buna da şükür sezon finaline yetiştik.
1: Evet, Sayın Gezer, tabii işte bu davetler oluyor. Bazen güzel düğünler oluyor. Düğün sezonundayız. Ama bazen de cenazeler oluyor. Vefat eden dostlar oluyor. Dün vefat eden Hidayet Kayhan'ın daha doğrusu mevlidine katılmıştım. Üçüncü mevlidine. Orada mesela bir emekli arkadaş geldi. Dedi ki ben TV'de sizi izliyorum dedi. Size de çok selamları var. Yine geçen de yine bir vefat eden kişinin Kur'an'ı vardı. Ona gitmiştim. Orada da bisikletli biri geldi. Dedi ki ya sizi TV'den izliyoruz biz hocam dedi. Aytur Bey'le. Onun da size selamları var. Bu tür şeyler de oluyor. Biz de sizle birlikte.
0: Hocam dile kolay, kaç yıl oldu?
1: Oldu.
0: Dediğimiz gibi gerçekten bir klasik yani. Buzdağı klasik.
1: Yazanlar oluyor evet, tabii ki. Evet. Biz de sizle birlikte hem gördüğümüz hem de onların aslında vatandaşların bize ilettiklerini burada dile getirmeye çalışıyoruz. Hem olumlu olan şeyleri anlatmaya çalışıyoruz hem olumsuz gördüklerimizi. Bu bir sene boyunca da siz tabii geçmişte söylediniz ama yıllardır yapıyoruz ama bu yılda yine aynı şekilde sizle beraber istikrarlı bir şekilde devam etmeye çalıştık. Hem Mersin'le ülkemizle ilgili örnekler, güzellikleri anlatmaya çalıştık burada.

0: hem yanlış yapılmış, düzeltilmesi gereken konulara beraber değinmeye çalıştık. Ama sizin de demin söylediğiniz gibi bizim temel amacımız Mersin ve ülkemiz, Mersin ve ülkemizin ve Türk
1: ve hemşehrilerimizin
0: daha iyi
1: yarınlarıyla ilgili
0: daha refah
1: her anlamda gelişmeleri
0: artması, temel amacımız bu. Başka bir çabamız, amacımız da yok. Tabii burada biz kendi düşüncelerimizi, kişisel görüşlerimizi söylüyoruz. Tabii buna izleyenlerin bazısı katılır, bazısı katılmaz. Ama en azından bizim bu düşüncemiz, enerjimiz demek ki izleyenlere geçiyor ki vatandaşlar geliyor, konuşuyorlar.
1: Dönüş oluyor, evet. Evet. Hocam şey doğru ama bu noktada cenazelerden şey yapılmışken program öncesi de siz ifade ettiniz. Mersin için önemli bir kayıp var iş dünyası açısından da. Evet. Hepimizin de bu bir kahvenin 40 yıl hatırı var atasözü tüm Türk milletinin mensuplarının şiarı olan bir cümle. Mersin'de de araba kahvelerinin sahibi
0: Mehmet Uçar.
1: Mehmet Uçar iş adamı.
0: Evet.
1: Vefat etti.
0: Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: 100 yıldan fazla olan bir
1: evet.
0: marka.
1: Evet.
0: Mersin'in değerlerinden birisi.
1: Evet.
0: Tarsus'ta da yine önemli bir isim. Hem siyaset anlamında hem hukuk anlamı, hukuk adamı olarak, hukuk insanı olarak avukat Ayhan Orhan vefat etti. Ayhan Orhan da Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış bir isimdi. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Demin Hidayet Kayhan'dan bahsetmiştim. Hidayet Kayhan da vefat etti. Katolik bir arkadaşımız. Gazeteci Fatih Berkil'in de eniştesi. Ona da toprağı bol olsun diliyorum. Ama üçüncü gün Kur'an'ı diyeyim vardı Hidayet Kayhan'ın. İlginç bir durum vardı. Cem evinden bir dede geldi, Türkçe dua okudu. Sonra bir imam Arapça Kur'an'dan dualar okudu. Ondan sonra da Katolik bir papaz, Katolik kilisesinden gelen Türkçe yine dualar okudu. Mersin'de işte mezarlıkta tüm dinlerin bir arada olmasını söylüyoruz.
1: Bunun güncel bir örneği
0: de görmüş olduk. Ve orada da toplanan cemaatte de işte Katolik de vardı. İşte Sünni de vardı, Alevi de vardı.
1: Evet.
0: Farklı kişiler vardı. Bir arada dua ettiler. Tekrar ben de Hidayet Kayhan'a toprağı bol olsun diliyorum.
1: Farklı düşüncelerden, inançlardan olsalar da ortak bir şekilde yaratanın huzurunda törene katıldılar.
0: Sonuç olarak herkes Allah'a,
1: evet.
0: Tanrı'ya dua etmiş oldu.
1: Evet. Yine Tarsus'tan hocam, Emniyet Müdürlüğü'nde koruma büro amirliğindeki polis memuru Halil Çopur da 53 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybediyor ve törenle de son yolculuğuna uğurlanıyor.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin diyelim ve yavaş yavaş güncel olarak izleyenlerimizi ilgilendiren konu olarak 20'ye başlayalım. Bugün 22'si, geçen bir hafta önceki 15 Temmuz vardı hocam.
0: Evet.
1: 10. yıl vardı 15 Temmuz'un, Demokrasi ve Milli Birlik gününün ve hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Mersin'de de bir dizi etkinliklerle kutlandı. Siz de takip ettiniz herhalde.
0: Evet, sizle de birlikte etkinliklere katılmaya, tepkimizi göstermeye çalıştık. Ben de hepsine katılamasam da bir kısmına katılmadım. Siz de katıldınız. Her yıl olduğu gibi üniversitemizde de bir etkinlik yapıldı.

0: 14 Temmuz günü ona da katılmış olduk. O da Gazi olan eski Hatay milletvekili bir konferans verdi. Tabii bu olayı yaşayan birinin anlatması da çok daha etkileyici oldu. Hatay, AK Parti Hatay 2011-2023 Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu 15 Temmuz gazisi olarak 14 Temmuz'da üniversitemizde İrade Bizim, Zafer Bizim konferansı verdi. Ve işte meclise girerken karısı ve çocuğuyla olaylar olunca meclis hareket ediyor. Hareket edeceği sırada karısı ve kızı diyor ki sen tek başına gitme, biz de geleceğiz hep beraber. O da tamam diyor. Üçü biniyor. Meclis girişinde polisler var. Orada da iniyor. İşte araçtan polislerle şey yapmaya. O anda meclise saldırı oluyor. Ve patlayıcı kendi kolundan yaralanıyor. Kızı yaralanıyor. Karısı ciddi bir kolundan yaralanıyor. Yani kopacak gibi. Hatta bir 8-10 ameliyat oluyor kolundan. Sonra helikopterler saldırıyor. Oradaki zaten polislerin de bir kısmı yaralanıyor. Helikopter saldırısında da bu sefer helikopterden atılan mermi karısına isabet ediyor. Sonra bir sivil araçla hastaneye işte üçünü kaldırıyorlar. Hem kendi hem eşi hem kızı yaralanıyor. Kızı da doktor olmuş. Hem de uzmanlığını tamamlamak üzere. Yani o yaşanmışlığın anlatılması çok tabii ki bizleri etkilemiş oldu. 15 Temmuz tabii üzerinden 10 yıl geçti ama unutulacak bir hadise değil. Türk toplumunun nasıl bir birlik beraberlik olması, işte tepkisini sokaklara dökerek göstermesi açısından önemli. Her görüşten insan 15 Temmuz 2016 akşamı sokaklara dökülüp tepkisini gösteriyor. Havalimanlarına gidip ele geçiriyorlar. Oradaki olan olayları engelliyorlar. Önemli bir irade. Onun için irade bizim, zafer bizim de çok önemli bir ifade olmuş. Yine o günü hatırladık. İşte bir dizi etkinlikler yapıldı 15 Temmuz'da. Yürüyüş yapıldı, nöbet tutuldu, katılım oldu. Tabii ki burada çok aşırı, her zaman olduğu gibi bir sıcak nem var idi. Evet.
1: Evet hocam, şimdi 10. yılı kutlandı. Sanki biz anlaşmalı bir şekilde programla hareket ediyormuşçasına siz programların bir kısmına katıldınız. Biz bir kısmına katıldık.
0: Evet.
1: Ve izleyenlerimiz için de
0: hepsine
1: programa katılmış olduk. Burada evet, paylaşma şeyimiz oldu, böyle bir şey. Ben de Millet Bahçesi'nden başlayan yürüyüşten itibaren ertesi günü 16 Temmuz'un 013 selaların verilmesi kısmına kadar Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklere nöbet katıldık. Nöbet, nöbet ve etkinliklere. Genel manada Mersin Valiliğini, Sayın başta Vali Sayın Toros'u olmak üzere, Atilla Toros olmak üzere emeği geçenleri kutlamak lazım. Yalnız orada bazı eksiklikler de vardı 10 yıl olmasına rağmen. Bu konuda ben kendim de bir yazı kalem aldım haber portalımızda. Orada genellikle yürüyüşten itibaren mesela Millet Bahçesi'nde

0: Yürüyüş başlama hazırlıkları orada erkenden yarım saat, 45 dakika, 15 dakika, 20 dakika neyse öncesinde oraya gelmeye başlayanlar bakıldığı zaman sağımızdaki, solumuzdaki insanların birçoğu kamu çalışanı. Yani bu güzel bir şey. Devletin temsilcilerinin devlete sahip çıkması son derece önemli bir şey. Alana gelindiği zaman da bu çok görüldü. Sahada 15 Temmuz'un ruhunu yaşatmak adına kurulan çadır ve içerisindeki sergilenen eserler kısmında çok büyük ilgi gösterenler yine onlardı. AK Parti il başkanını orada yönetim kurulu üyeleri ve ana kademeleriyle gördük. Sahadalardı. Yürüyüşte varlardı. Bunun dışında çok böyle siyasilerin özellikle Cumhur İttifakı veyahut ittifak dışı olanların olmadığını, katılım sağlamadıklarını gördüm. Vatandaş noktasında tam olarak o gönül bağının kurulamadığını gördüm. Özellikle iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini gözlerimiz aradı. Yine yoklardı. Bu da 11. yıl öncesin özellikle bu işin en büyük mağdurlarından hedefinde konulan biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin temsilcileri ve Cumhur İttifakı'nın temsilcilerine büyük görev düşüyor diye düşünüyorum. O şuuru mesela siz az önce anlatmaya başlarken o heyecanınızı ben buradan hissediyorum. İzleyenler de hissediyor şey olarak. Bizler de böyle hala 10 yıl geçti ama o şeyi atamıyoruz üzerimizden. Bu ruhu vatandaşa tabana yaymak lazım. O kamu görevlilerinin yaptığı sahiplenme kendilerine örnek olması gerekiyor. Ve bir ev ödevi olmasını diliyorum bu anlamda.
1: Tabii.
0: 10 yıla geçmesine rağmen böyle bir şey ki zaman su gibi geçiyor.
1: Yanlış bir şey de çok söylemek istemiyorum ama dediğinize de şöyle ben katılıyorum. Şimdi diğer dini bayramlar olsun, resmi bayramlar olsun, onlarda da biraz mesela tatil gözüyle bakılıyor. İşte Kurban Bayramı 5 gün mü olacak, 9 gün mü olacak, 4 gün mü olacak, 9 gün olsun tatile
0: Tatile nereye
1: çıkalım
0: gidelim mantığı, evet.
1: falan. Yani daha yeni nesillere, genç nesillere bu dini bayramlarımızı resmi diğer Türkiye açısından, Türkiye Cumhuriyeti açısından önemli olan bayramlarımızı iyi anlatmak lazım. Bunlar yani sadece tatil olması için yapılmış değil. Yani ben de en kibar olarak açıkçası birilerini bir şeyleri de kırmamak adına söylemek
0: Hocam
1: istiyorum ama
0: şunu
1: doğru olmayan şeyler
0: programımızın
1: görüyorum.
0: başında da söyledik. Yani bireysel olarak bizim hiç kimse ne hedefimizde bizim
1: Evet.
0: hasmımız ne de göklere çıkaracak şekilde hısmımız. Bireysel
1: Evet.
0: olarak böyle bir şeyimiz yok. Ama programın başında söylediniz. Her şey öncelikle Mersin için,
1: Evet.
0: Mersin'de yaşayan insanlarımız için, ülkemiz için, devletimiz için, bunlar için doğrular, eksikleri koymak lazım. Siz çok güzel bir örnek verdiniz. Bakınız, bir cenaze var, bir cenaze. Bu cenazede
1: Üç ayrı
0: ne yaptı? Üç
1: temsilci.
0: ayrı din temsilcisi cemevinden, Katolik kilisesinden
1: Ve imam.
0: ve bizim normal imamımız üç ayrı şey orada temsil ediliyorlar, birleşiyorlar. O mefta için, cenaze için. Şimdi 15 Temmuz'daki şey nedir? Adı 15 Temmuz şehitlerini anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Yani
1: Adı da anlamlı.
0: adı da mazisi de kaynağı da çok anlamlı bir şey
1: Kaç
0: ve
1: şehidimiz var?
0: özü vatanımız yani. Bir tarafta çok güzel bir örnek var. İşte bir cenazenin şeyinde üç farklı din birleşip orada ki onlar orada yalnız da değildir. Temsilcileri de vardır orada. O
1: Tabii.
0: şeye inanan kişiler de
1: Kişiler
0: vardır
1: de.
0: yani farklı olarak. Ve bunu sergileyebiliyor. bu şeyin

0: var, damarda o ruh var. Şimdi öbür tarafta bunu serileyemiyorsun. Biz zaman zaman mesela işte bu markalaşmada bilmem şeyde falan hep böyle insanların rant şey için kendi çıkarları noktasında hareket ettiklerini gündeme getiriyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz mesela. Onlarla bizim hiçbirine bir şeyimiz yok normalde. Hasımlık hısımlık şeyimiz yok yani. O dediğim yazda da ben birinci yılında, ilk yılında yani 15 Temmuz 2016 akşamı Cumhuriyet Meydanı'ndaki ruhun ve oradaki eksikliklerin 10. yılında çok değişmediğini gördük diye yazmıştım. Çünkü orada da yazımızda da bahsettiğimiz üzere orada yine aynı devlet protokolünün çoğunun olduğu bir ortamda o zaman bir milletvekilimiz geçmiş dönem demişti ki ben şu anda şeyleri fotoğraflattırıyorum meydanı, bürokratların çoğu yok, işte bunları şeyden sonra değerlendireceğiz falan gibi böyle bir sistemli konuşma yapmıştı. Orada ben de müdahale, yani söze girmiştim. Sayın Vekilim, bir taraf şehrinize katılıyoruz ama bu eleştirinize katılmıyorum. Çünkü o esnada da bir tane iş adamı katılanlara kumanya dağıtıyordu kendi imkanıyla. Dedim ki şu işte X kişisi Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın üyesi bir iş adamı. O odanın o günün şartlarında şu an güncel sayıyı bilmiyoruz. Eylül ayında falan değerlendiririz demiştik. Seçim var orada da biliyorsunuz şey olarak. Demiştik ki yani bu 15 bin civarında üyesi olan bir STK'nın iş dünyasının temsilcisi burada gönüllü olarak hem manen yanında hem de maddi olarak orada insanlara kumanya dağıtıyor, bir eksikliği gideriyor, paylaşıyor. Milli Birlik Günü, birlik. Ama o STK'nın temsilcisinin başkanı ve yöneticileri şu anda meydanda yok. Resimlenecekse bunlar resimlenmesi lazım. Ya yok, eksikler alacaksın. Yine işte diğer iş dünyasının temsilcileri, diğer STK'lar ve dedim ki bu STK'ların temsilcilerinin büyük bir çoğunluğu da kendi şeyler olduğu zaman sizin şeyinizin dibinden de ayrılmıyorlar. Hep karedeler, fotoğraftalar, yanınızdalar, makamınızdalar, Ankara'da, burada sizi rahat şey yapmıyorlar bir an kendi halinize. O zaman da demiştik ki Allah selamet versin, bu haklı eleştiriniz için teşekkür ediyorum, bunu da değerlendireceğiz demişti. Yine şey eksik, yani 10. yılında da bunu şey yaptık, bu olumsuzluğu söylemek lazım. Tevafuk oldu, siz güzel bir o cenazeden örnek verdiniz. Üç farklı inanç temsilcisi ve o inanca sahip vatandaşların bir cenazenin etrafında birleştiği yerde Mersin'de Milli Birlik çok anlamlı bir günde tüm Mersin'in birleşememesi soru işareti. İşi devlete bırakmak yanlış.
1: Evet hocam. Şimdi bu birlik beraberliği hep biz burada vurguluyoruz. Demin de ben 15 Temmuz'la ilgili konuşmamda söylemiştim. O 15 Temmuz 2016'da da birlik beraberlik içinde görüşümüz ne olursa olsun sokaklara dökülüp tepki gösterdiğimiz için bu girişim başarısız oldu. Ama farklı çıkarlar, farklı şeyler düşünseydik belki de başarıya ulaşacaktı. Ama toplumun gereği bu. Toplum olmanın gereği bu. Birlik ve beraberlik içinde. Ama ben kişi ilişkilerinde de bakıyorum, aile ilişkilerinde de bakıyorum. Artık insanlar çok bencilleşmiş, bireyselleşmiş. Mesela ondan da bahsedebiliriz. Muharrem ayı, Aşure ayı. Nedir? Aşure dağıtılır. Evet. Şimdi o gün iki kız çocuğu kapı çaldı. Elinde aşurelerle geldi. Ben bana olmadığını biliyordum. Sordum kız çocuğuna. Evet, ikinci kata geleceğine bana gelmişler yanlışlıkla. Dedim ki yok, onlar ikinci katta oturuyorlar. Gitti o çocuklar. Ondan sonra beklerdim ki ya ailesine gidip onlar anlattığında çocuklar, ya ayıp oldu gidelim onlara da, o kişiye de yani bana da bir ikram edelim diye. Bizde öyle olurdu. Tanısak da tanımasak da tüm apartmanlar.

0: Batman'a veya tüm akrabaya, komşuya aşure zaten bir kap vereceğimiz aşure ama onun anlamı, sembolü önemli. İşte birlik, beraberlik, paylaşım. Ama biz bu birlik ve beraberliği, paylaşımı yapmazsak insan ilişkilerimizde de o şuncu, o buncu, o bu, işte o şu inançtan, bu bilmem neden, o yok şuradan, o buradan der isek veya aile ilişkilerinde de, insan ilişkilerinde, akraba ilişkilerimizde de bunu yansıtırsak bunun sonu gelmez. Ama ben görüşü ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Ben konuştuğum, ettiğim veya öğrenciye sen şu musun, bu musun diye sınıflandırmıyorum ki. İyi insan vardır, kötü insan vardır. Ancak ben bu sınıflandırmayı yapabilirim. Başka bir sınıflandırma yapamam. Ama ne yazık ki işte bu toplumsal geleneklerimizi de, birlik beraberliğimizi de, 15 Temmuz olsun, diğer bayramlarımız olsun, işte aşure günü olsun, bunlarda devam etmemiz gerekiyor. Bu cenazede mesela örnek çok güzel bir örnekti ve herkes, hatta işte Katolik papaz ayağa kalkın dedi. Herkes ayağa kalktı. Ayakta en son okundu. En sonda da İsa ile ilgili şey dendi. Ama üçünde de herkes beraber dua etti. Evet. Ve herkes beraber amin dedi. Herkes beraber Fatiha okudu. Bunlar önemli. Bu toplum olmanın gereği, eğer bundan modernlik anlamında aileden uzaklaşır, toplumdan uzaklaşır, bu değerlerimizi gençlere anlatmaz, uzaklaşırsak toplumda iyiye bence gitmez, kötüye gider, ileride de bunun çok sıkıntılarını çekeriz.
1: Hocam şimdi siz de biz kendimize göre en azından, tabii çok izleyenler de var, gelip bizlere teşekkürlerini, iyi duygularını ileten çok sayıda hemşehrilerimiz de var. Biz olabildiğince objektif bir şekilde iyi olanları öne çıkarıp olumsuzlukları da dile getirip Mersin için, ülkemiz için iyi şeyler olsun şeyine bir nebze katkı sunabilir miyiz derdindeyiz. Böyle bakıldığı zaman o sizin o birlik beraberlik kısmındaki o işte şucu bucu diye siz şey yaptınız, çok girmek istemediniz. Bu yaklaşım, o yaklaşım yani bizi uçuruma götürür. Bizi hep böyle krizlere götürür. Bizi felaketlere götürür. Şimdi olaylara sadece şucu bucu gözle bakarsak, belirli pencereden bakarsak olay çok farklı olur. Şimdi 15 Temmuz'un öncesine, sonrasına falan bakıldığı zaman belki günlerce konuşulacak şeyler var ama nihayetinde güzel şeyler yok. Güzel şeyler yok. Hata herkeste vardır belki ama zamanında bizim tırnak içerisinde samimiyetimizle yanlışlar ortaya konulsa, konulduğu zaman dikkate alınsa belki bunların hiçbiri olmayacak. Ama şöyle bir gerçek var. Biz birlik olmalıyız kısmında. Çok şeye girmeden, siz bir ekonomist olarak, bu konuda profesör olarak çok daha yakından takip ediyorsunuz. Bize göre çok daha fazla bilgi birikiminiz de var hocam. Yoksa. Bunu kabul etmek lazım ama pandemi öncesi, yani 2019 öncesi gelişen, dünyadaki gelişmelere şöyle biraz baktığımız zaman şu anda bu olayların ne kadar böyle bizler için korkunç senaryolara gebe olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Nedir hocam? Pandemi öncesi hatırlarsanız aynı Amerika, aynı Avrupa, beraber de, bir de o zaman ayrı gayrı da değillerdi yani, beraberce ekonomik, kendi ekonomileri için emperyalist hedeflerle Orta Doğu'ya doğru geliyorlardı. Akdeniz'e kadar hatırlarsanız Kıbrıs'da Rumlarla, Rum devletiyle, Fransa'sı, İngiltere'si, Yunanistan'ı, hepsi değişik anlaşmalar yaparak petrol aramaya gelmişlerdi. Gemileri gelmişti hatırlarsanız. Ve o günün şartlarında biz ha patladı, ha patlayacak diyorduk. Bu gerginlik bir yere kadar. Türkiye'de karşı kendi güvenliği açısından işte Libya'yla anlaşmalar yapmaya çalıştı falan o günün şartlarında. Ve krizin böyle tam böyle tırmandığı bir noktada belki Cenab-ı

0: Allah'ın bir hikmeti, bir pandemi ortaya çıktı. Pandemi ortaya çıkınca o içe kapanmada, belki bunun ileride hangi hedeflerle yapıldığını bilemeyeceğiz. Daha sonra anlayacağız ama o pandemi sonrası bu gelen gemiler hepsi geri gitti. Fransız gemisi geri gitti, İngiliz gemisi geri gitti. Ne kadar varsa şu anda. Ve biraz sular durulmuş gibi oldu. Sonra gelindi yine ne oldu? Pandemi bitti. Ondan sonra Ukrayna-Rusya savaşı başladı. Şu anda İran, İsrail ve Amerika ile savaş halinde. Şu anki durumda İsrail dışarıda duruyor ama başlangıcında İsrail başlatmıştı. Sonra Amerika şey dahil oldu. Sonra İsrail çekildi. Şimdi Amerika. Ve bu sırada ne oldu hocam? Amerika gitti. Ukrayna ile anlaşma yaptı. Tüm yeraltı zenginliklerine el koydu. Şu anda
1: İran'la anlaşma.
0: Bozulan müzakerenin ön maddelerine bakıldığı zaman İran için de aynı şeyleri dayatmalar yapıyordu.
1: Hürmüz
0: Boğazı'nı biz kontrol edeceğiz. Venezuela'da yaptığımız aynısını İran'da yapacağız. Petrolünü biz değerlendireceğiz. Bundan İran kazanacak falan gibi. Hülasa dünya genelindeki bu ekonomik krizin etkileri Türkiye'yi de fazlasıyla etkiliyor. Ve bunu hepimiz hissediyoruz. Ama bu krizin çıkışını ve şu andaki oluş şeklini ve bizleri etkileyiş şeklini şucu bucu mantığıyla iktidara A partiye, B partiye, C partiye şey yaparak da saldıraraktan yapılmaya çalışırsa biz bu krizler artık rutinleşir. Kriz olmaktan çıkar. Ama gerçekten iktidarın suçuysa da, eksiğiyse de, noksanıysa da, hatasıysa da sizin ifade ettiğiniz gibi o cenazedeki birlik beraberlik ruhunu 15 Temmuz'un ifade edildiği gibi şehitler anma demokrasi ve milli birlik şeyindeki oynanışla birleşilirse nasıl ki havalimanında bilmem neydi o şeye karşı konuldu ilk defa bir darbe girişimi sonuçsuz kaldı. Bunu yine milletçe biz başarabiliriz. Krizleri aşaraktan ve refah düzeyine geçebiliriz. Ama bölündükçe hep ben duygusuyla olursa ne olur? Halimiz nice olur hocam. Buradan istersen şöyle yumuşak bir şeye geçiş yapalım. Mersin'i de ilgilendiren bir bölünme hikayesi var yine aynı.
1: Ondan önce Kıbrıs'tan bahsettiniz. Evet. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Barış ve Özgürlük Bayramı. Evet. Kıbrıs ve Türkiye açısından önemli. Demin konuşmalarınızda emperyalist ülkelerden Kıbrıs'tan bahsettiniz. Kıbrıs bizim hem kardeşlerimiz hem Kıbrıs olsun, Türkiye olsun beraber her zaman ve stratejik de önemli bir yer. Kıbrıs. Bu nedenle de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Barış ve Özgürlük Bayramı'nı da kutluyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Sayın Erek Çağatay başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, Kıbrıslı vatandaşlarımızın bayramı, bütün Türkiye'nin bayramı kutlu olsun.
0: Şimdi Cumhuriyet alanında ve sizin ifade ettiğiniz gibi hocam Başkonsol Sayın Erek Çağatay ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Harp Mahalleleri Gaziler Şehit Tul Yetimleri Derneği, Mersin Şubesi temsilcileri tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Burada konsolosun açıklaması çok önemliydi. Orada şu ifadeyi kullandı. 1968 yılında beri Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsamlı bir çözüme varılması amacıyla sürdürülen görüşmeler Mutlu Barış Harekatı'nı müteakiple devam etmiştir. Bizler bugün içinde bulunduğumuz süreçte dahil olmak üzere Kıbrıs Türk tarafı olarak anavatan Türkiye'nin desteğiyle adada adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğimizi sürdürmekteyiz demişti. Bu biliyorsunuz görüşmeler devam ediyor orada bu tip çalışmalar. Ve bu günün anlamına da 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelesinin dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Biz de öyle değerlendiriyoruz. İnşallah gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın gerekse

0: Biliyorsunuz bu konuda Avrupa Birliği'nin bir kararı vardı. Kıbrıs'ta bulunan Türk askerlerine hakaret içeren ve bunu da sert bir şekilde kınamıştık. Biz de bu anlamda bir kez daha kınayalım ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ilelebet var olsun tıpkı devletimiz gibi hocam.
1: Evet. Sözünüzü kesmiştim.
0: Şeye geçelim demiştik, bu bölünme ayrı bölündükçe bunu kazananı olmaz kaybedilir demiştik.
1: Ne böyle ya?
0: Yani dün salıydı, meclis grubunda Cumhuriyet Halk Partisi meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı'nın konuşması vardı. Özgür Özel'in, Manisa milletvekili. Onların ifadelerine
1: son kez konuşuyorum.
0: Onların zaten ifadelerine göre de seçilmiş genel başkandı. Hı-hı. Ama işte butlan falan hadiseleri var biliyorsunuz. Onları daha önce biraz konuştuk herhalde önceki programda, evet, hocam. Ama burada işte bir bölünme var.
1: Yeni parti kuruluyor.
0: İşte yeni partiye katılacak olanların isimleri açıklanıyor. Ondan sonra listeler yayınlanıyor.
1: Mersin'den milletvekiller de var değil mi? Falan,
0: evet. Şimdi buraya bakınca nereye gidiyor diye düşünüyorsun. Önce kurulacak olan partiye, sonra CHP'ye, sonra ülkeye, sonra dünya düzenine nasıl bir katkı sunacak? Mersin'e ne katkı sunacak? Çünkü sizin o ifade ettiğiniz son kez konuşmasında Özgür Özel Adana ve Mersin'e belediye başkanları üzerinden göndermelerde bulunmuştu.
1: Adana, Mersin, Ankara.
0: Biz Ankara'yı düşünmüyoruz da yani yakın olduğumuz bölge olarak düşünüyoruz. Ve bir anlamda ab altından sopa gösterme gibi değerlendirebileceğimiz Sayın Vahap Seçer'e ve
1: Zeydan Karalara
0: Adana olmaz, siz olmazsınız falan gibi böyle şeyler söylemişti. Gelinen noktada Mersin'de siz biraz hızlı şey yapıyorsunuz, zaman dar diye herhalde. Mersin'den iki tane milletvekilinin yayınlanan listelere göre, şu anda resmiyette kurulan parti de yok, şey de yok ama çalışmalar tabii ki var. Genel merkez tutulmuş, bilmem işte il başkanlarıyla toplantı yapılmış, milletvekilleriyle toplantı yapılmış.
1: CHP'den istifa edeceğiz
0: şeklinde. Daha henüz istifa şeyi de yok yani şu anda ve 85 kişilik yayınlanan bir liste var. O listede Mersin'den Ali Mahir Başarır, Mersin milletvekili ve en son şeye kadar, tedbirli disipline sevk edene kadar grup başkan vekiliydi. Yine Talat Dinçer, Mersin milletvekili, önceki dönemler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız. Bunlar listede yer alıyor. Yeni kurulacak partiye geçeceklerini. O listede Gülcan Kış'ı göremedik. Zeydan Karalar kendisi direkt kamuoyuna açıklamıştı ama bölge olarak. Sonra da Vahap Seçer'in de o yeni şeye katılmayacağı, hatta Ankara'nın falan da katılmayacağı. Yani kamuoyunda Türkiye'de
1: hem Zeydan Karalar açıklama yaptı. CHP'de kalacağını, yeni partiye katılmayacağını. Sayın Vahap Seçer'den böyle bir açıklama yok ama onun da kalacağı iddia ediliyor. Gülcan Kış da bir açıklama yapmadı ama onun da CHP'de kalacağı söyleniyor. Ama Talat Dinçer'le Ali Mahir Başarır hem listede var hem de sanırım açıklama yaptılar. Bugün Üsküdar İlçe Belediye Başkanı'nın da açıklama yaptığı, CHP'de kalacağı söyleniyor. Hatta İzmir Belediye Başkanı bağımsız kalacağım, yeni partiye katılmayacağım dediği söyleniyor. Zaten milletvekili belli bir sayıda söyleniyor ama belki o sayı da daha az olabilir. Yeni parti kuruluşları geçmişte oldu. Siz de hatırlarsınız. 1980 sonrası partiler yasaklanmıştı. Yeni partiler kurulmuştu. CHP'nin devamı SHP vardı.
0: Evet.
1: Sonra CHP'nin tekrar kurulmasına izin verildi. Baykal Genel Başkanlığı'nda CHP kuruldu. Hem CHP hem SHP vardı. Aslında o partilerdeki kişiler daha evvelden CHP içinde 12 Eylül 1980 öncesi aynı partide CHP'de görev almış veya mücadele etmiş, beraber siyaset yapmış.
0: Aynı mahallenin çocukları diyeceğim bu şekilde.
1: Evet, ikiye bölünmüştü. Hatta Tarsus Belediyesi'ni, ilk ilçe belediyesini MHP Sayın Burhanettin Kocamaz'la kazandığında

0: SHP ve CHP adayları vardı. SHP ve CHP adayları, SHP mevcut belediye başkanı Sayın Sapkaya'yla, Bedrettin Sapkaya'yla girmişti. CHP'nin adayı da yanlış hatırlamıyorsam Ali Oksal'dı. Sonra CHP milletvekilliği yaptı. İkisi aday oldu. İkisinin toplam oyu MHP'den fazla olmasına rağmen ikisi
1: bölündükleri için işte MHP kazanmaz dediğimiz
0: evet,
1: olay.
0: MHP ve Sayın Burhanettin Kocamaz beklenmiyordu. Sürpriz bir şekilde belediye başkanlığını kazandı. Dört dönem yanlış değilsem Tavs Belediye Başkanlığı. Bir dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Şimdi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Millet Vekili.
1: Yani bölünen o zamanki CHP'de kazanan MHP oldu o günün şartlarında.
0: Evet. Yani aday bunu hatırlattı. Şimdi buradaki kişilere baktığımızda daha evvel CHP'de Kılıçdaroğlu genel başkanken Özgür Özel de üst düzey yöneticilikler yapmıştı. Evet, evet. Grup başkanıydı, grup başkan vekiliydi vesaire vesaire. Beraber yönetiyorlardı partiyi. Şimdi yine sizin demin dediğiniz gibi aynı mahallenin ne dediniz?
1: Aynı mahallenin çocukları.
0: Yani aynı mahallenin çocukları yine ayrı ayrı partilerde olacak. Nasıl olacak? Bir seçim, genel seçime gireceklerse ayrı ayrı girdiklerinde birbirlerine ne diyecekler, nasıl olacak, ne anlatacaklar bilemiyorum artık.
1: Hocam burada ben izleyenlerimiz için özellikle bu noktada sizin de bizim de şu an böyle siyasetle bir ilgimiz alakamız yok.
0: Biz de takip ediyoruz.
1: Biz takip ediyoruz ve
0: Mersin'i nasıl etkileyecek?
1: Memleket konusunda endişelerimiz var. Bu noktada ben bir fıkrayla olayı biraz özetlemek istiyorum. Yani çok Kılıçdaroğlu karşıtı olabilirsin. Çok Özgür Özel yandaşı taraftarı olabilirsin. Ama bazı şeyleri de net bilmek lazım. Çünkü bilimsel gerçekler var. Bunlar aklın yolu bir dediğimiz bizim bilimsel gerçekler var. Şimdi Nasrettin Hoca'nın evine hırsız girmiş hocam. Hırsız ne varsa hepsini evde alıp götürmüş. Sonra ertesi gün hoca tabii şaşkın, perişan, üzgün. Komşular geliyor. Ya hoca sen de kapıyı niye kilitlemedin? Hocam bir insan bu kadar derin uyur mu? Hocam işte sen kapını pencereni niye yenilemedin? Falan gibi herkes bir akıl veriyor. Evinden her şeyini kaybetmiş olan Nasrettin Hoca en son burasına geliyor. Ya tamam da diyor hiç mi hırsızın suçu yok diyor. Hırsızın suçu yok diyor. Şimdi bir butlan davası çıktı diyor deniliyor ve butlan davasının işte sarayın, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı falan bir şeyi falan söyleniyor. Bunların hepsi tamam. Ama mahkemenin kararındaki özet şu hocam. Diyor ki 38. CHP'nin genel kurulunda aday oy kullanan üyeler, delegeler yani iradeleri sakatlanmıştır. İşte bunu açtığımız zaman pazarlıklar olmuş, telefonlar verilmiş, yemek fişleri verilmiş, pavyonuna gitmişler, eğlendirmişler, yedirmişler, içirmişler falan falan ve üyelerin iradesi değişmiş, değiştirilmiş müdahaleyle. Ve dolayısıyla irade sakatlandı diye bu konuda da bu delegelerden birinin mahkemeye başvurması üzerine mahkemede deliller, şahitler, itirafçılar, belgelerin ışığında evet bu delegelerin aldığı karar geçersiz. 38. şeyi iptal ediyoruz. 38. kurulda sonraki tüm işlemlerde bu üyelerin seçtiği kurul olduğu için ondan sonra yapılan tüm işlemleri de geçersiz sayıyoruz. Mahkeme bunu söylemiş. Şimdi ısrarla deniliyor ki ya işte olağanüstü kongre yapılsın. İşte hangi delegeyi ne diyorsanız işte iki kere üç kere kongre yapıldı biliyorsunuz 38'den sonra olağanüstü hızlandırılmış. Hatta bir şey mahkeme devam ediyor diye İstanbul delegelerine oy kullandırılmadı. O davada geçen şey yapılmadı. Hangi delegeleri de denirse diyor. Ya şimdi şu anda ortada en son mahkemenin kararına göre 38. kongre delegeleri var. 38. kongrenin delegelerinden sonrakilerin hepsi geçersiz diyor.

0: mahkeme. Şimdi Kılıçdaroğlu dedi ki o tedbir metbir kalktı. Aha dedi ben yarın 15 gün önce karar aldım. İşte genel kurul yapacağım olağanüstü. Partiyi kongreye götürdüm dedi. Özgür Özel'in ve yanındaki arkadaşların ekibin veya kamuoyundaki talebe göre. Peki şimdi verilmiş bir mahkeme kararı var. Böyle bir işlem yapıldı. Yarın bir gün biri çıkıp tekrar dava ettiği zaman bunu bu kongreye 38. iradesi sakatlanmış olarak mahkeme kararıyla tespitli üyeler seçtiği için bunun da iptal istiyorsunuz. Mahkemede karar verecek hocam. Emsal karar var önünde.
1: Evet.
0: Ancak yine aynısını verecek. Bu bariz bir gerçek var, böyle bir gerçek. İkincisi hani birlik olalım diyoruz, beraber olalım diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu haksız olabilir. Eyvallah. Bize göre dışarıdan. Yanlış olabilir. Yaptığı, aldığı kararlar karşısındaki muhalifi olan iktidar partisinin lehine olabilmiş olabilir. Bunların hepsi tamam. Sen de diyorsun ki ben kayıtlı üyelerin önce 85 dedi sonra %90'ının oyunu almazsam siyaseti bırakacağım dedi. Seçimi onlar yapsın. Şimdi böyle iddiası olan bir insan, kendisine bu kadar şey yapılan bir insan. Eylül ayında Kılıçdaroğlu şehit sürecini başlatıyorum diyor. Kongre sürecini. İlçe delegelerinden başlıyor diyor. Yapacağım. Şimdi 3-4 ay sen niye beklemiyorsun mesela madem? Sabret. Bu kadar sabrettin. Şimdi dediğiniz gibi yeni bir parti, yeni bir bina, yeni bir sorumluluk, yeni adaylar. Ondan sonra bölünme. Bu bölünme kime ne getiriyor? Şu anda şu gerçeği pas geçiyor herkes. Şu anki sistem parlamenter sistem değil. Yani aynı 38. kongreden sonraki şeylerin yok olduğu gerçeği gibi mahkeme kararıyla. Şu andaki sistem parlamenter sistem değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Burada sen %51 alacaksın. Burada %51'i kimden alacaksın? En son Kılıçdaroğlu'ya girdin. %48,5 oy aldı. Cumhurbaşkanı %52'ye kadar yakın bir oy aldı. O kazandı. Şimdi ya Özgür Özel sana helal olsun. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu rezil ettin. Rüsva ettin adamı. Biz sana veriyoruz. AK Parti'den mi oy verecekler? MHP'den mi oy verecekler? İşte Büyük Birlik'ten mi verecekler? Ya daha önce CHP'ye oy vermeyen insanlar bundan dolayı oy mu verecek mesela? Güzel bir şey söylediniz. Kendisi bile. Yani daha önce altılı masa kuruldu biliyorsunuz Kılıçdaroğlu zamanında. Şey yaptığı zaman ilk gidip görüşmesi gereken kim? İttifak kurması gereken parti. En yakın kendisine. CHP. Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu gerçeği yani 3 gün sonra, 1 yıl sonra, yani 1 yıl sonra erken seçim var. Bilemedin 1,5 yıl sonra. 1,5 yıl sonra gidip görüşeceğin, oturup mutabakat yapmak isteyeceğin, birlik beraberlik olalım, gel şu iktidarı devirelim, milleti kurtaralım diyeceğin partinin ve en son şeyinde Kemal Kılıçdaroğlu meclise veda ederken hüngür hüngür ağlayan vatandaş olmadık hakaretler ediyor. Ya nasıl o zaman sen oradan desteğini alacaksın, yüzüne bakacaksın? Birlik beraberlik olmak diyoruz ya hocam. Bak, öbür tarafta üç farklı inanç temsilcileri ve onun mensupları bir araya geliyor. Bir cenaze için, bir mefta için. Sen ülke için siyaset yaptığını söylüyorsun. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla bu kararlar alınırken bunları gözden geçirmeleri lazım. Bizim normalde az önce dünyadaki gelişmelerden, pandemi öncesindeki süreçten falan gelerekten birlik, beraberliğin ve ülkenin ekonomik krizin hepimizin hayatını etkileyen olumsuzlukların ortadan kaldırılması noktasındaki tehditlerin, yani sadece şey değil, yarın bir gün Türkiye de bu hedefin içerisinde olabilir, savaşa dahil olabilir. Bunlar hepsi mümkün. Ki girişimlerde bulundu. Kaç kere füze attılar Türkiye'ye biliyorsunuz dahil edebilmek için. Kim attığı belli değil denilse de. Ve böyle bir noktada bırakın CHP'deki ikili üçlü bize göre, yani benim Aytur Gezer olarak bana göre şu anda ülke genelinde biliyorsunuzdur o 8 Ağustos var hocam tarihi 15 Temmuz'dan sonraki Yeni Kapı mitingi var. Orada olduğu gibi CHP'si, MHP'si, AK Partilisi, Büyük Birliği'si, Refah'ı bilmem. Türkiye'de ne kadar siyasi parti varsa bir tek vücut olması lazım dünyaya karşı, bu tehditlere karşı. Bilmiyorum anlatabildim mi hocam?
1: Evet, çok doğru. Yani hep birlik beraberlikten bahsediyoruz. Yani,
0: bu kadar birbirini kırıp, bu kadar birbirine olmayacak hakaretleri yaptıktan sonra
1: bir de beraber olan kişiler nasıl olacak?
0: Şimdi vatandaş şunu demez mi mesela? Ben şimdi dışarıdan bir vatandaş olarak. Yani 3 gün önce aynı şeyde sıralarda yan yana oturduğu adama 4. gün bugün yeni bir şeyle olmadık hakaretler eden bir insan babam, oğlum, evladım dediklerine birbirine olmayacak hakaretleri eden insanlar, yarın bir gün kendilerinden olmayan, daha önce kendilerine oy vermemiş olan insanlara ellerinde imkan geçtiği zaman neler demezler hocam?
1: Evet, doğru.
0: Böyle bir şey de var diye düşünüyorum ama öncelikle de tekrar altını çiziyoruz. Biz sadece izleyenlerimizi bu anlamda da işte Mersin'de belediye başkanlarından kim geçti, şey, kim geçti.
1: İlçe belediye başkanları da var.
0: İşte hangileri geçti, geçiyor falan. Bu meraklar var. Bu noktada karar verirken yani en azından kendileri bireysel olarak biliyorsunuz istifalar da konuşuluyor partiden diye. Evet. Bazı şeyleri gerçekçi olarak değerlendirmelerini öneriyorum. Yoksa biz ne ocu ne bucuyuz sizin ifadenizle. Biz memleket şeyindeyiz ve benim net fikrim budur. Bugün ülke şeyine bakıldığı zaman bizim tüm siyasi partilerin zaman zaman olur hocam böyle saldırılara karşı mecliste ortak kınama kararları alınır. O şekilde olması gerekiyor. Yani CHP'de bütünleşmesi lazım. Kendi bütünleştiği gibi diğerleriyle ilişkilerini geliştirmesi lazım. Ve birlik beraberlikten fayda doğar. Ama sizin Tarsus örneğiniz çok güzel. Bölünen bir tane CHP'de o günün şartlarında MHP kazanmış. Bugünün şartlarında başka biri kazanır.
1: Şimdi o SP-CHP işte iki ayrı parti varken de CHP'nin başında Baykal, SP'nin başında son genel başkanı Karayalçın'dı. Birleştiler. Tek parti haline aldılar. Yine burada da bu yeni parti mi ismi olacak bilmiyorum ama kurulacak yeni partide bir süre belki bir genel seçim, bir yerel seçimde devam edecektir. Sonra eninde sonunda CHP'ye geri dönecektir. Çünkü CHP sonuç olarak Türkiye'nin kurucu ve Atatürk'ün bir partisi olarak köklü gelenekleri olan bir parti. Şimdi bir de Mersman Yurdu yürüyüş yapmıştı. Ben de Mersman Yurdu yürüyüşüne, taraftarların yürüyüşüne katılmıştım. Ve burada da bahsetmiştik, fotoğrafları da göstermiştim tepki olarak. Sonra bir takım toplantılar oldu ve Mersman Yurdu yeni başkanını belirledi. Hatta teknik direktör Silifke Belediyespor'un teknik direktörüyle anlaştı. Bazı futbolcularla anlaştı. Mersman Yurdu'nda bir hareketlilik var. Eğer gereken destek de olursa, bulunursa da Mersman Yurdu bugün bu sene ligde mücadele edecek. Umarım da başarılı olur ve sorumlu bir yabancı futbolcuyla ilgili yasaklar vardı, cezalar. Yabancı futbolcuyla da bu futbolcuyla da anlaşıp bu cezaların da bir kısmını ortadan kaldırılıp bir ödeme planı da oluşturdular.
0: Evet, 3. Lig'de bu sezon yani 2026-27 sezonunda Mersin İtma Yurdu'nun şu anda sahada olacağı söylenebilir ama yine de temkinli olmakta fayda var hocam. Evet. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yerdirler. Çünkü Cuma günü genel kurulu var İtman Yurdu'nun. Orada ne kararlar çıkacak, nasıl çıkacak bilemiyoruz. Siz de hatırlarsanız Sabri Tekli Başkanlığı'nda Mersin'in tüm önde gelen iş dünyasının temsilcileri, STK temsilcileri falan bir araya gelmişler. Ve Mersin İtman Yurdu'nun o günün şartlarında, 2. Lig'deydi o zaman, Süper Lig hedefiyle iddialı açıklamalar yapmışlardı. Ama açıklama yapıldıktan 2-3 saat sonra başkanın istifa ettiği, bıraktığı, çekildiği gerçeğini yaşamıştık hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Ama avukat Sayın Altındere'nin girişimleri, ona destek verenlerin girişimleri

0: kıymetli Delev adlı o sizin yabancı futbolcunun alacakları noktasında peşinatı verilmiş, taksitlendirme yapılmış, bazı kısıtlayıcı şeyler kaldırılmış, transferler de yapılmaya başlanıyor. Şu ana kadar 3-4 tane transfer yanılmıyorsam gerçekleşti. Eski oyuncuları kaleci Sertaç olmak üzere en son Kayseri Spor'un bir forvetini, kanat oyuncusunu transfer etti. Gelişmeler umut verici. Ama yine de söylediğim gibi yarın Cuma günü yapılacak olan şeyi beklemek lazım. Ama şehrin bir markasıdır her şeye rağmen. Burada transfer yapılacak, alınacak oyuncular, teknik direktörün belirlenmiş olması bunlar güzel bir şey ama şu ana kadar yapılan hatalardan da ders çıkarılması son derece önemli. Çünkü ikincilikte çıkma sürecinde de daha önce biliyorsunuz bölgesel amatörden geldi Mersin İdman Yurdu, evet. Yeni Mersin İdman Yurdu buralara. Geri dönüş hikayesi de öyleydi. Keza Süper Lig'e gelişi ve Süper Lig'den ta amatörün de altına kapanma noktasında gelmesi noktasında da yanlışlar hemen hemen ortak denilebilir. Yapılmayanlar ve yapılanlar. Onun için bunlardan ders çıkarmasını öneriyoruz. Bu işin altına elini, ayağını, bedenini koyan ve en azından yüreğini koyan insanlara Allah yardım etsin.
1: Tebrik etsin.
0: Umarım Mersin, başarılı olurlar. Onlar da Mersin için bir şeyler yapıyorlar, evet, diye düşünüyoruz.
1: Mersin Yurdu'da bir Mersin'in değeri. Umarım layık olduğu yere eskisi yani, Süper Lig'e gelir.
0: Birleştirici bir değer, evet, yani. Evet. Eğer başarılı olursa, ayakta olursa ocusu, bucusu, sucusu hepsisi maça gelir. Tribünlerde yerini alır. Başarılarına ortak olur. Umuyoruz. Hayırlı neticeler hocam.
1: Bir de Haluk Levent ahbap meselesi var. Çok konuşuluyor aslında. Ama Mersin'de de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan zamanında sürekli konserler veriyordu. Zamanda Mersin'de de bu konserlerle ilgili çalışan bir yöneticinin de tutuklu olduğu iddia ediliyor. Daha doğrusu tutuklanmış herhalde ama tam ben bağlantılarını bilemiyorum. Biz de basından takip ediyoruz. Ama geniş bir olay. Deprem zamanında yardımlar, herkes yardım yapmaya çalışıyordu. Ama bir kesim işte şu kuruluşlara yapmayın, ahbaba yapın diyorlardı. Ben o zaman ahbaba temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyordum. Hatta biz sağ olsun o zaman üniversitemizin desteğiyle de bazı yardımları direkt aynı yardım olarak alıp üniversitemizin araçlarıyla gidip birebir bizim yurtlarda kalan depremzedelere tutanakla teslim etmiştik. 3-4 kez böyle çocuklara oyuncaklar, işte yiyecekler, giyim, değişik malzemeler, araç dolusu yapmıştık o dönemde. Tabii ki yardımların bizzat yapılıp direkt kullanılması, gitmesi önemli. Ama bu olayda suistimaller oldu. Çok anormal rakamlar söyleniyor. O rakamları ben birkaç kez okudum, yanlış mı diye. Ama doğruymuş meğerse. Kaç milyar TL'lerden bahsediliyor. Yani milyon TL değil, milyar TL, yani eskinin katrilyonları falan oluyor. Öyle rakamlar dönüyor ki yani o rakamlar nasıl oluyor?
0: Hocam, az önce neden oluyor? Bu fıkrayla giriş yapıp izleyenlerimize kendimizce bir tabloyu ortaya koymak adına anlattıklarımız da bununla biraz bağlantılı aslında. Yani şimdi objektifliği, aklı hiçbir zaman için göz ardı etmememiz lazım. Şimdi sırf hükümete kızıp yani ona alternatif olan yapıya destek vermek, işte gelinen nokta ahbapta bu vahim bir şey. Tekrar söylüyoruz. Yani siz hükümeti yönet

0: Hem partiye muhalif olabilirsiniz, yanlışları da olabilir, hepsi olabilir ama devlete güvenmek ayrı bir şey. Bir de ona alternatif olarak düşündüğün kişiye 40 kere incelemen, gözden geçirmen lazım. Yoksa bugün eskiden beri derler, her şeyi devletten bekleme noktasında ve birçok STK da kendince aynı şekilde sade ahbap deprem noktasında ne çıktı? Belki Haluk Levent'in bir sanatçı olması noktasında öne çıktı, konuşuluyor. Şimdi rakamlar şey yapınca daha çok konuşuluyor. Ama orada alternatifi de aklınla karar vermeden önce iyice incelemen lazım. Burada benim şunu söyleyebilirim. Siz de geçmişte bunu mutlaka söylediniz. Macit Özcan dönemi dediniz. Yani yıl 94-2014 arası yani. Ama bu 2009'lu, 2010'lu yıllarda Haluk Levent'le ilgili daha önce alınan karşılıksız çekler, senetler, dolandırıcılık iddiaları hakkında verilen kararlar var idi, konuşuluyordu. Ama o günün şartlarında bizler de konuşuyorduk, söylüyorduk şey ortamlarında. Ama aynı şucu bucu mantıkla bizim oğlan diye sahip çıkılıyordu. Şu anda bir tık hayra yoracağımız şey şu, o günün şartlarında ona sahip çıkanların artık onun da ya biz bu kadarını bilmiyorduk, böyle olduğunu bilmiyorduk deyip kendi içlerinde vicdanı muhasebe yapar noktaya gelmeleri kıymetli. Yani söylediğim gibi burada ön yargıyla hareket edilmesin.
1: Tabii yani şimdi burada dolu şey de söyleniyor. Biz bunları bilemiyoruz. Dosyada da ne vardı ne değildi. Ama suçlular kimse, hatta eğer deprem için yapılan bağışlarda bir suistimal yapılmışsa gereken cezayı alsınlar. Yoksa biz o konserlerle de ilgili bir suçlamada da bulunmuyoruz. Zamanda döneminde yapılmış. Ama Mersin deyince Mersin'le ilgisine sık sık konserler yapılıyor. Hatta işte bu konserlerle ilgili kişilerle de ilgili birçok iddia dolaşıyor ama bunlar tabii nedir? Hocam
0: onlar teknik teferruatı çok olan. Sadece konseri sadece Mersin Belediyesi yapmıyor, sadece Ankara
1: Belediyesi
0: yapmıyor.
1: Her yer yapıyor.
0: Veyahut işte devlet kılıfını uyduruyorsa hepsi uyduruyor bunun şey anlamda. Bunlar ayrı bir şey. Evet. Ama bizim burada izleyenlerimizle paylaşabileceğimiz, onlara önerebileceğimiz şey şu, objektif olmaları. Yani az önce CHP'den ayrılanlarla, Butlan'la gelen Kılıçdaroğlu örneğini de verirken de Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimizden veyahut Özgür Özel'i karşı olduğumuzdan öyle anlatmıyoruz yani. Nihayetinde bazı şeyler bilsinler, karar verirlerken ona göre gidecekse bilerek gitsin, kalacaksa bilerek kalsın. Haluk Levent olayında da özünde nihayetinde vatandaş dolandırıcılıkla alakalı birçok şey olmuş. Şimdi de söylüyor yani. Ben diyor usulsüzlük yapmış olabilirim diyor. Usulsüzlük yapmak ne demek hocam?
1: Evet.
0: Başlı başına bir şey değil mi?
1: Evet, bir suç.
0: Yani şimdi bu usulsüzlükler, yaptığı usulsüzlükler bir de masak kaydıyla bilmem bir şeyle tespit edilmiş. Senin şahsı şeyine gitmiş. Yani sen usulsüz bir işlem yapmışsın bilmeyerek, öyle diyelim iyi niyet dahilinde. Ama her ne hikmetse o yaptığın usulsüz işin neticesi hep sana yaramış.
1: Şey, ben deminki konuşmamda ne dedim? Şuncu buncu diye bir şey yok. Benim için iyi insan vardır, kötü insan vardır. Evet. Bu olaylarda da sadece bizim görüşümüze yakın veya uzak, yani şuncu buncu diye değerlendirmemek lazım. İyi insan var, kötü insan var. Hocam burada bu bak, olaya da hocam öyle bak, yaklaşmak
0: bak,
1: lazım.
0: Hocam burada bak, ben şimdi Türk Kızılay'ına o günün şartlarının öncesindeki süreçte, yani bir önce, şimdiki genel başkanı Mersin'de bir genel başkanı biliyorsunuz Kızılay'ın bayan. Ama önceki dönemlerdeki yaşanan süreçlerden dolayı Kızılay'a karşı ben de muhalefet ediyordum. Ben de eleştiriyordum. Ben de destek vermiyordum. Ama Kızılay'a kızdım diye gidip de önüme gelen hiç bilmediğim veya daha önce şaibeli dolandırıcı olan bir adama da gidip onun şeyine şey gitmiyordum. Ama yardım yapacağım mı? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Eşime, dostuma sorup yapıyordum yani.
1: Şey, yıllar,
0: bunu anlatmak istediğimiz olay bu.
1: Evet, yıllarca ben de Kızılay'a kanya verdim. Hatta bronz madalya verdiler bana. bu kanla ilgili. Onun için o da hayat kurtarıyor Kızılay. Evet. Onun için bir kan çok önemli. Şimdi son 1-2 fotoğraf var. Bu şeyi yapacağız ya, ara vereceğiz, tatile giriyoruz. Tatilde ne
0: tatile
1: yapıyoruz?
0: Tatile başlamışsınız hocam.
1: Evet,
0: maşallah.
1: Hafta sonu bol karlar ve Toroslar zirvesinde Sayınbaşı, Karagöl, Medendiz Tepesi'nin yamacındaki yörüklere gittim. Onlara misafir oldum. Medendiz Tepesi 3583 metre rakımında. Bu yörüklerin olduğu 2400-2500 civarında bir rakım. Sayınbaşı'na gittim. O da 3040 rakım. Yani 3000'i aşmış oldum. Ve sağ olsunlar orada bütün yazın olan farklı yörük çadırları var. Yörüklerle de bir araya geldik. Çadırlarında bizi misafir ettiler, sohbet ettik. Bu yaz döneminde de böyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Programı ara vereceğiz ama
0: hocam,
1: biz de
0: 15 Temmuz'da hiç programı kaçırmadan hepsini burada vatandaşlarımıza aktaralım diye belki böyle işbirliği yapmış gibi olduk. Bölümü yapmış gibi olduk ama böyle programlarda bizi böyle ayrı tutma hocam.
1: Öyle
0: yani,
1: mi?
0: Tamam. Mümkünse yani.
1: Evet.
0: Biz de görelim. Anlatmayla olmuyor bu işler.
1: Olmuyor.
0: Yani.
1: Biz de gidelim diyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Zulfikar yörüklere de tüm Toroslardaki yörük kardeşlerimize, sadece Burak Çamlıya ile Namrun tarafındakiler, tüm Erdemli olsun, Gülnar olsun, hepsine de selam olsun. Ama orada da devletimize yine teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Mesela bir cihaz vermişler güneş enerjisiyle, bir televizyon çalışıyor, oradan çizgi film seyrediyordu çocuklar. Hatta işte şarj ediyorlar, belli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Eskiden elektrik yoktu, bazı çadırlara su getirmiş, gölden hat çekmiş, çeşme var çadırın yanında, oradan su kullanıyorlar. Bazı imkanlar da sağlanmış. Devletimize de bu konuda oralara, 3000 küsur rakımlara bile hizmet götürdüğü için teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz.
0: Evet sevgili izleyenler, bir buzdağı programının bu yayın döneminde sonuna geldik. Sezon finali programında birçok konuya değindik. Hocam da çok önemli deneyimler paylaştı, kulaklara küp olacak örnekler verdi. Eylül ayında Allah izin verirse tekrar yeni yayın döneminde görüşebilmek ümidiyle iyi akşamlar. Sun TV'den, Çel TV'den ayrılmayın. Bizi izlemeye devam edin.
1: İyi akşamlar.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
10: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyacı

0: İhtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338 0324 325 3338.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde yağmur.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Bursa.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55.

0: kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanımda, Arkadaş Kundura üzüm işanımda.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Derdini bu sokak köpeklerine sor, anlatırlar. Karşılaşıyoruz çalarken sabah makamı. Fay hattında kalbim, karanlıkta kaldım. 1 Kasım sabahı.

0: olmam pek diğer yolcularla. Bir Kasım sabahı karanlıkta kaldım.
1: Söyle, söyle.
0: Açıklanmayan parıltı hücremizde yangın. Ziyan olma ihtimali bünyemizde.

0: E bu nasıl aşk? Bu ne azap?
1: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

fazla dağınık hayatım. Elimde olanlar azaldı. Sonuncu kesin ben şaşırmam. Önemli mi? Boş ver, kim kazandı?